içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 27, İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.

0: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: ...1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: getir. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
1: sana maksimum. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Piyasaların 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03'lük düşüşle 14.730 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.46, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.260, çeyrek altın 10.616 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
7: Ayrılıyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
10: Geçer, herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
11: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-26 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Haziran'da aylık bazda %2 artışla 87.9'a çıktı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisine gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran tarafıyla başarılı nihai anlaşma için iyi bir temel attıklarını söyledi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Yenibosna Cevizli Bağ, Mert Erşirin Evler, Haramidere Beylikdüzü, Altınşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Kağıthane güzergahları yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık Seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'sı istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde oldukça yoğun devam etmekte.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 27, İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
11: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista,
12: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
13: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Reklam.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Yenibosna Cevizlibağ, Mert Erşir'in Evler, Haramidere Beylikdüzü, Altınşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Kağıthane güzergahları yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'sı istikametinde yoğun akıcı. Aksi yönde her iki köprüde oldukça yoğun devam etmekte.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Piyasaların 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03'lük düşüşle 14.730 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.46, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.260, çeyrek altın 10.616 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: afiyetle ye.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Kalista, forever, and love is always
3: there. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Japan Dileği Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-26 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Haziran'da aylık bazda %2 artışla 87.9'a çıktı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisine gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran tarafıyla başarılı nihai anlaşma için iyi bir temel attıklarını söyledi.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 27, İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olma

0: Hafta Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2020.

25'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Köy ve mahalle yollarında sürücüler hızlarını yolun durumuna göre ayarlamalıdır. Bozuk veya dar yollar kazalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli sürüş önemlidir ve yol şartlarına göre uygun hız seçilmelidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Garaj Oto Expertise. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Pilot Garaj Oto Expertise.
7: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
11: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
12: Sıradaki şarkı olur mu olur diyenlere gelsin.
13: Radyo D. Hayatın içi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Piyasaların 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03'lük düşüşle 14.730 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.46, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.260, çeyrek altın 10.616 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-26 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Haziran'da aylık bazda %2 artışla 87.9'a çıktı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisine gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran tarafıyla başarılı nihai anlaşma için iyi bir temel attıklarını söyledi.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: markette bulacaksın.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Günaydın, iyi sabahlar. 23 Haziran Salı gününde Radyo D'de yine buluştuk. Sezen Aksu'yla bu saatin açılışını yaptık. Aşk dansı bize eşlik etti. Az sonra yine Berkay'la geri döneceğiz. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlası için burada Radyo D'de kalmaya devam edin.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Biliyorsunuz Dünya Kupası öncesinde Brezilyalı bir medyum Miami'deki Brezilya-İskoçya maçını gözüne kestirmişti. Maç 25 Haziran'da gerçekleşiyor. Rüyasında gördüklerini paylaşmıştı. Maç ortasında, maç oynanırken Hard Rock Stadyumuna devasa bir uzay gemisinin ineceğini, futbolcuları, hakemleri ve tribünleri komple hepsini kaçıracağını iddia etti. Medyum takipçilerine de seslenmişti. Stadyumun yakınından bile geçmeyin diye. Ve iki gün kaldı şimdi, herkes o maça odaklanmış durumda, merakla bekliyor ne olacak diye. Peki NASA ne diyor? Radar sistemlerinde şu ana kadar henüz hiçbir şey yok demişler. Ama bir düşünün, uzaylılar hangi maçı izleyeceğini bizden daha iyi de biliyor olabilirler. Güzel maç olur. 25 Haziran'da maçı takip edeceğiz bir yandan da, yani çok zayıf bir ihtimal olduğunu düşünsek de bu olabileceklere bakacağız. Hep birlikte göreceğiz bakalım neler olacak. Gün ortasına doğru yine harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: D'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve keyifli bir yolculuk anında duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: Mert'te ve Tarkan Radyo D'de dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bizi eşlik etti. Konuğumuz oldu. Az sonra Hande Yener burada olacak. Benden bir tane daha yokla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hande Yener, benden bir tane daha yok.

0: reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
6: Şemsiye almalı mıyım?
7: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
8: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

Bu saatler tam kahve saatleri. Kahveyle ilgili ilginç bir haber var şimdi. Bilim insanları ses enerjisiyle espresso üretmişler. Evet, yanlış duymadınız, artık kahve sıcak su olmadan da hazırlanabiliyor. Araştırmacılar ultrasonik ses dalgalarını kullanarak espressoya yakın yoğunlukta kahve elde etmeyi başardı. Üstelik bu yöntem enerji tüketimini önemli ölçüde azaltabilirmiş. Teknoloji kahveyi yeniden keşfetmiş diyebiliriz. Ama bu, kabul edelim ki, Türk kahvesinin köpüğünü ve yanında yapılan sohbeti ses dalgalarıyla değiştirmek biraz zor gibi gözüküyor. Tam zamanı belki bu şarkı eşliğinde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

İyi bir dostun, iyi bir arkadaşın yüzünü görmek neden bu kadar iyi hissettiriyor diye sorsam size, hiç düşündünüz mü? Bilim insanları düşünmüşler ve buna göre beynimiz güvendiğimiz insanlarla vakit geçirdiğimizde mutlu, huzurlu hormonlar salgılıyor. Hatta yakın bir arkadaşımızı görmek beynimizde en sevdiğimiz yemeği yemekle benzer bir ödül hissi yaratabiliyormuş. İnanılmaz ilginç gerçekten ve demek ki bazen ruhumuzu doyuran şey bir tabak yemek değil, samimi bir dost sohbeti diyebiliriz. Günün ilginç araştırmalarından biriydi, hemen paylaştım. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Eğlenceli şarkılarıyla tanıdığımız bir isim Nilkara İbrahimgil dinledik. Parçası Bu Mudur'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Birazdan Aleyna Tilki burada olacak. Oyuncak gibi ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.621 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.48, euro 53.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.439 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo T. Radyo T'de birazdan Aleyna Tilki, oyuncak

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
3: Ne istersen Neon 11.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr.

Parça oyuncak gibiyle Aleyna Tilki radyoda bize eşlik etti. Şimdi sırada D-Mix var. Aralıksız ritim, peş peşe gelen hitler, yüksek enerji. Önümüzdeki 6 dakika boyunca müziğin temposunu düşürmüyoruz. Radyo D'de D-Mix zamanı. D-Mix.

0: buradaysa Radyo D'de yeni seslerin, yeni şarkıların her hafta peşine düşüyoruz. Radyo D müzik ekibi belki yarının hiti, belki de yeni gizli favorinizi her hafta bizim için bulmaya devam ediyor. Hazırsanız şimdi Radyo D'de birlikte keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere

ortasında ilk yarı salı günündeyiz ve sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları da zaman mekan fark etmeksizin gün boyu sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ben Çağlar Demirel, herkese şimdiden bir kez daha keyifli günler.

hafta ortasında ilk yarı Salı günündeyiz ve Salı günüyle beraber bugün için yurt genelinde hava durumuna baktığımda özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri bugün için yer yer yağışlı gözüküyor. Yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Şimdi bu hatırlatmanın ardından yine geçmişten günümüze kopup gelen bir isim diyebilirim, adından bahsettiren başarılı bir erkek vokal Hakan Peker. Sen yoluna git de şimdi müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Seni

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi

Mesela on milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

Stüdyo'da konseptimizde her hafta müzik yıldızlarının ünlü isimleri gündeme dair özel konukları ağırlamaya biz Radyo D olarak devam ediyoruz. Hem formatı hem samimiyeti hem de video çekimleriyle farkını ortaya koyan konuk programımız Stüdyo'da. Kaçıranlar ya da yeniden dinlemek isteyenler için tüm bölümleriyle web sayfamızda radyod.com adresinde, mobil uygulamalarımızda ve podcast sayfalarımızda ve Radyo D YouTube kanalında sizleri bekliyor. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından Emre Fel, Henüz 10 Yaşında isimli şarkısıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Radyo D'de gün boyu sevdiğiniz yıldızlar size eşlik etmeye devam ediyor. Buna en güzel örneklerden biri diyebilirim. Çiğdem Talo ve Zeynep Talo'nun zamansız eserleri Talo Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden buluşmaya devam ediyor. Ve projenin dördüncü teklisi de geride bıraktığımız Mayıs ayının ilk haftası geldi. Sözleri yine Çiğdem Talo'ya, müziği ise Melih Kibar'a ait olan bir şarkı ve Alper Atakan düzenlemesinde de yer alıyor. Şimdi o söz konusu olan şarkıdan bahsediyorum. İşte öyle bir şey. Fatma Turgut farkıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Seni...

0: dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.576 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.48, euro 53.05'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.147, çeyrek altın 10.425 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Derya Ulu. Hani.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: markası.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Radyo D'de özel formatlardan biri olan sıradaki şarkı konseptinin sloganlarını sizler gerek Radyo D104 Instagram sayfamızda paylaştığımız postların altına yorum olarak ya da Radyo D WhatsApp hattı 0549 204 0104'ten bize mesaj olarak ilettiğinizde biz bu yorumları, bu sloganları alıyoruz ve sıradaki şarkı sloganı olarak sıradaki şarkıyla sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi sloganını sizlerin belirlediği zaman Radyo D'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı eski sohbetleri silmeye kıyamayanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: Karizmatik duruşuyla Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argyros, 9 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'u sevenleriyle buluşuyor. Pop, funk, caz, blues ve elektronik müziği modern dokunuşlarıyla harmanlayan Karsu, 13 Eylül'de Antalya Açık Hava'da sevenlerini bekliyor. Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin'in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle 22 Temmuz'da Ankara Orhan Açık Hava sahnesinde izleyicilerini bekliyor.
1: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Santaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
1: Media Markt.

0: kimselerine.
1: Geçmişten günümüze Sezen Aksu aşk dansıyla geride kalırken hemen hatırlatmakta fayda var. Sezen Aksu demişken 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları Zaman Tüneli'nde Radyo D'de birlikte dinliyoruz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar saat 22 ve gece yarısı saatleri arasında Radyo D'de Zaman Tüneli programını da kaçırmayın. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Umur Doğma Hande Ünsal ikilisi. Gelle Radyo D'de.

Radyo TRT sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi tam da Nisan ayının ortasında yeni bir sürpriz birliktelik karşımıza çıktı ki sürpriz işbirliği olarak da öne çıkan bu proje söz ve müzikte de yine Murat Boz'a ait ve derken de kendisi de aynı zamanda o söz konusu olan sürpriz isim Melek Mosso'yla bir araya geldi vokalde. Murat Boz ve Melek Mosso ikilisi o söz konusu olan şarkı kolay değil de müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Geçeyim.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan. Altay, kainat şahit.

0: 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: Maksimum. Umran Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: Radyo D.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Salı gününde gün boyu sevdiğiniz yıldızlar size eşlik etmeye devam ederken bu arada 27 şarkılık Teoman Şarkıları albümü de bir hayli ses getirmeye devam ediyor ki Mart ayında bu şarkı bizlerle dijitalde de buluşmuş olsa yine etkileri devam ediyor popüler müzik listelerinde ki radyo dev müzik listelerinde de dinlemeye devam ediyoruz. Kupa Kızı ve Sinek Valesi 23 senelik bu şarkı şimdi müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de Buray farkıyla. Hadi dinleyelim.

Stüdyo'da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de yeni projesiyle Stüdyo'da Fatih Uslu ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kaçıranlar varsa yine Radyo D104 Spotify profil hesabı ve radyod.com'dan podcast kayıtlarını bu programın dinleyebilme imkanı yakalayabilir. Gülizay'la, Havacıva'yla, Radyo D'de.

0: kez daha keyifli günler herkese. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ağaçlar arasında yürümek ve ormanda zaman geçirmek, bir bağışıklık hücresi türü olan doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve etkinliğini artırarak kansere ve enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atım hızını düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu, bir tür ekolojik tedavi, yani ekoterapi olarak kabul ediliyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
3: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.589 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.48, euro 53.05'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.171, çeyrek altın 10.465 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Lezzet arıyorsan Festin. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
5: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Five konseptiyle hayatımıza girdiler. Gerek özel hayatları, gerekse yaptıkları şarkılarla da magazin gündeminde de bir hayli konuşuldular. Biz onları şarkılarıyla benimsedik. Manifest Ajda Pekkan'la yan yana geldi. Hileriyle onları geride bıraktık. Müziğin ve eğlencenin frekansında. Bu kez Yaşar'la en iyileri dinlemeye Radyo D'de devam ediyoruz.

Radyo DT havaların ısınmasıyla yeni yapımlar da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Uzun süredir Onur Betin'le de düzenlemelere devam eden bir isim kendisi. Tuğba Özak'tan bahsediyorum ki Stüdyo DT'de ağırlamış olduğumuz isimlerden biriydi geçtiğimiz aylarda. Yeni şarkısı 22 Mayıs'ta bizlerle buluştu. O söz konusu olan Onur Betin düzenlemesi. Serseri Serseri ile Tuğba Özak şimdi. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo DT'de.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr

hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğiniz en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15 ve tekrar pazar saat 12'de Fatih Sunu'nun sunumuyla radyonuzda ve bakalım bu hafta listemizin kaç numarasında yer bulacak. İkilem ve Tuğba Yurt ikilisi İçiyorum Ederimizi isimli şarkılarıyla Radyo D 104'te.

0: ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo D'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı şarjı %1'de yaşayanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: kez daha keyifli günler herkese. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo T'de. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo T.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan Linet meğerse.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

0: Radyo Tek. Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

keyifli günler herkese. Şimdi fiyakalı için geri sayıma başladı. Bir süre önce de aynı adı taşıyan fiyakalı isimli single'ını bizlerle yayınladı ki 26 Haziran'da da bizlerle buluşacak albümünün ilk teklisi ve işaretçisi diyebilirim. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Geçmiş Geçmiş'te isimli şarkısıyla Emircan İrek burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Layık bulun.

Radyo dinleyenler bu yaz da bir hayli şanslı, çünkü her zaman olduğu gibi hediyeler dağıtmaya biz Radyo D olarak devam ediyoruz. Sadece yapmanız gereken tek şey Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemek ve Radyo D104 sosyal ağ hesaplarımızı da takip etmek. Kazanma şansı her zaman böylelikle seninle. Burada kazanmak çok kolay, çünkü unutma, burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D. Yanı başında.

0: kez daha keyifli günler herkese. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki. Oyuncak gibi.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

hariç her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Bir kez daha keyif

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Güçlü vokali, yüksek enerjili sahne performansı ve karizmatik duruşuyla Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argyros, 9 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'u sevenleriyle buluşuyor. Pop, funk, caz, blues ve elektronik müziği modern dokunuşlarıyla harmanlayan Karsu, 13 Eylül'de Antalya Açık Hava'da sevenlerini bekliyor. Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü,

0: Dekolte.
1: Dub Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Via Karavan Stüdyo D'yi sunar. Via Karavan.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Günlerden salı ve saatimiz 15.07 oldu az önce. Saatimizin açılışını yeni şarkısıyla yapmıştık. Sokak Kafası ve Ece Gürsel dinledik ve biliyorsunuz son zamanlarda çok sevdiğimiz ve sıkça dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi. Ve şu anda da zaman Stüdyo T programımızın zamanı ve konuğumuz da tabii ki şarkının sahibi Ece Gürsel şu anda Radyo T'de. Ece, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok iyiyim. Seni de çok özlemişim. Burayı çok
0: hakikaten
1: özlemişim.
0: Hakikaten özledik seni biz de.
1: Evet ya. Her böyle üretimde ilk kapıyı çaldığım yer kesinlikle Radyo D.
0: Vallahi bizi çok mutlu oluyoruz sen geldiğin zaman. Harika geçiyor programlarımız hep. Ve yine yepyeni bir şarkıyla tekrardan buluştuk. Harika. Evet. Her zaman gel. Yeni şarkılarda sanıyorum devamlı gelecek senden yine. Devam evet. edecek. Çünkü önceki programda hatırlıyorum konuşmuştuk. 2026 yılında da çok sürprizlerim var demiştin. Gelecek demiştin. İşte onları görmeye başladık. Geliyor.
1: Aynen. Evet. Arka arkaya. Şu an hali hazırda yaklaşık 4 tane falan hazır şarkı var.
0: 4 ne diyorsun? 4 evet. tane hazır şu anda.
1: Hazır. Arka arkaya vereceğiz süper. Onları. Hatta ben normalde Temmuz'da vermeyi planlıyordum. Unutulur muyu? Dediler ki biraz beklet. Çünkü Sokak Kafası iyi gidiyor. O yüzden biraz beklettiler. Herhalde Ağustos'ta falan da yeni şarkı Unutulur mu geliyor. Hmm. Klibi yine Selim Akar çekti. Fotoğrafları da Selim Akar çekti. Sokak Kafası'nın ardından bir şarkı hemen hazır şu an.
0: Hemen geliyor. Biz daha bunu yeni yeni sindirmişken yeni bir şarkı da hemen hazır şu anda gelecek yani. Ağustos'ta gelecek.
1: Ağustos gibi. Sence bu şarkıyı birazcık daha mı sindirmek lazım?
0: Bu şarkıyı biz özellikle şunu söyleyeyim. Çok sevdik şarkıyı. Dinleyenlerimiz de çok sevdi. Ve bayağı çalıyoruz radyomuzda.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahsi olarak bakacak olursam. Şöyle diyebilirim. Daha önce tabii çok şarkında bir araya geldik, konuştuk seninle.
1: Evet.
0: Ama bu şarkının ben çok yakıştığını düşünüyorum sana ve doğrudan etkileyen bir şarkı oldu yani. Güzel ve böyle ritimleri de çok hoş. Biraz da böyle evet. bizim Türk ezgileri de içeren bir havası da var yani
1: aynen.
0: şarkıda.
1: Roman havaları var. Heh.
0: Aynen, o yüzden oynak. De hemen böyle kanımız kaynıyor şarkıya, bir sahipleme durumu oluyor hani, direkt böyle kulak kabartıyorsun dinleyince. Biz tabii sıkça dinlediğimiz için artık da alıştık ve seviyoruz. Bence yaza da güzel bir giriş oldu bu şarkı bizim açımızdan. Listelerimizde güzel bir yer edindi. Ama tabii yaz biterken bir şarkın daha gelecek, olsun onu da çalarız tabii ki yani, niye çalmayalım?
1: Onu da seveceksin. O da çok güzel.
0: O da bir hareketli bir şarkı mı?
1: Yani hareketli, o da hareketli. Hmm, o da
0: güzel.
1: Hareketli, ritmik, yine o da hareketli bir şarkı. Böyle Azerbaycanlı bir arkadaşımın şarkısı. Hatta bu Son Hadise'nin albümüne de çok şarkı verdi. Şahriyar Ramazanzade diye bir
0: evet.
1: arkadaş. Duymuşsundur
0: evet.
1: ismini. Onun şarkısı, söz beste ona ait. Şansa bana böyle ulaştılar. Mail attılar. Mailimden gördüm, dinledim.
0: Bah süper ya. Ve mail üzerinden iletişim kurarak. Harika.
1: Benim zaten hani sosyal medyamda mailim olduğu için oradan bana ulaştılar. İşte şarkı dinletmek istiyoruz falan. Çok böyle olduğu için. Dedim atın dinleyeyim. Bir dinledim. Şarkıyı dinlediğim an ben almak istiyorum bu şarkıyı dedim.
0: Hemen vuruldun şarkıyı.
1: Aynen. Dinler dinlemez ki. Şimdi hala atıyor. Hep böyle yani en az belki 10-15 tane şarkı dinlemişimdir yine Şahriyar'dan. Diyorum ki unutulur mu gibi bir şey istiyorum. Diyor ki o ayrı bir konsept. Hani bunlara da bak falan. O şarkı çok vurdu beni ve mesela klip çekiminde Sokak Kafası'nı çektik. İşte hemen ardından gece de Unutulur mu'nun klibini çektik. Mesela yönetmen de görüntü yönetmeni Varol Şahin, işte Selim Akar.
0: Evet.
1: Bu şarkı çok iyi falan. Bu şarkı bundan daha iyi. Niye bunu önce vermedin falan. Hani orada klip çekimleri esnasında. Unutulur mu ile alakalı daha çok böyle bir nabız yoklamış oldum. Oktavlı bir şarkı, daha o da güçlü bir şarkı. Bakalım şu an bende biraz ters işledi. Önce klibi çektim, şu an aranjede. Çünkü demosuna
0: hani pilot
1: okudu. Pilot okumanın üzerine zaten evet. trafiği belli şarkının. Onun dışında renk enstrümanları işte yazıyoruz zaten aranjörüm. Bu sefer yine İbrahim Küçükoğlu yapıyor. Kalbin Yalan ve İnanamam Yalanlarına
0: evet.
1: şarkılarımı yapan. İbrahim'le sadece şu an enstrüman yazılımıyla alakalı bir şeyler düşünüyoruz. Ama çok güzel bir şarkı oldu o da.
0: Aa, süper. Aa, çok merak ettim yani. Heyecanlandırdın. Evet.
1: Evet.
0: Ağustos'u bekliyoruz zaman sabırsızlıkla. Zaten şarkı hazırmış ama şu anda aranjede tabii ufak dokunuşlar
1: evet,
0: olacak galiba.
1: Var.
0: Ama çoğunluğu %90 bitmiş seviyede. Hatta
1: aynen.
0: klip de çekilmiş, onu da duydunuz.
1: Aynen, klip hazır, fotoğraflar hazır, şarkı aranjede. Bu sefer de dedim tersten gideceğim. Artık neler deniyorum yani, hani şarkılarda değişiklikler deniyorum. Böyle klip, benim bu Sokak Kafası klibine hiç uyumadan gittim. Annem gece rahatsızlandı. Sabaha kadar hastanedeydik. Allah çok şükür önemli bir şey olmadı. Ve hiç uyumadan gittik annem, Sera, ben. Klipte zaten yeğenim Sera Venüs'ü oynattım. Yani böyle hiç uyumadan yaklaşık böyle bir 28-30 saatten fazla ayaktaydım. Ve canımı dişime takarak çektim falan. Yayın günü işte 8 Mayıs'ta çıktığı gün klip böyle 2'de gireceğine akşam saat 18'lere sarktı. Son güne kadar montajdaydım. Diyorum ki ya, ben bir rahatlık geldi bana böyle. Artık tamam ya, olur ya. Hani olduğu kadar falan. Önceden aylar öncesinden deli gibi hazırlanan ben. Şimdi böyle son artık şarkı çıkmış, dijitale girmiş. Klip yok ortada. Hala montajda. Ben böyle yapıyorum. Olur olur, tamam, sıkıntı yok falan. Böyle bir rahatlık, bir sakinlik geldi bana. Yani
2: güzel.
1: Bence böyle daha iyi. Geldiği gibi hakikaten şarkı bir anda listelere girdi. Şu an Spotify dinleyicim her geçen gün artıyor.
2: Güzel.
1: Çok şükür. Ve insanlar hani o şarkıcı kimliğimi daha da artık anlamış durumda. İşte konser teklifleri daha da artmaya başladı falan. Yani artık yolum müzik, hep söylüyorum.
2: Süper. Evet.
1: Yani müzik daha çok olacak.
2: Bu şarkıyı tabii sevdik demiştim, az önce bahsettik. Sokak kafası. Ben bir yandan şey de düşündüm yani. Bu şarkı önceki şarkılarla bakınca sanırım niye öyle bilmiyorum ama çok yakıştırdım senin sesine bu şarkıyı. Ve sesinin sanki daha belirgin ortaya çıktığını düşündüm dinlerken de. Yani tam bir uyum olduğunu görülüyor yani. Dinlerken de fark ediyoruz.
1: Evet.
2: Yani üzerine koya koya gidiyorsun aslında. O demek istedim o şarkılarında.
1: Çok şükür. Evet yani. Çok özeniyorum. Çok emek veriyorum. Yani ben geçen yayında da söylemiştim. Ben müzik piyasasına ismimi böyle altın harflerle yazdırmadan vazgeçmeyeceğim. Maşallah,
2: inşallah.
1: Yani bir Ajda Pekkan gibi.
2: İşte bu ya.
1: Yani 80 yaşına da geldiğimde mayoları giyip sahnede
2: işte
1: performans sergileyen bir kadın olacağıma eminim.
2: Zaten
1: yani.
2: Çok çalışkan birisin. Herkes biliyordur. Hakikaten sen evet. Kafayı koyduğunu yapıyorsun yani bu konuda.
1: Evet.
2: Hakkını yemeyiz. Evet.
1: Aynen. Çalışkanlık deyince herhalde bu sektörde tek örnek gösteren insanım yani. Evet. Azim, disiplin ve çalışkanlık, ne güzel örnek oluyor olmak. Hı-hı. İnsanların hani arkamdan ya Ece Gürsel çok çalışıyor, hiç uyumadan çalışıyor denmesi güzel bir şey tabii. Seviyorum ya ben. İşleyen demir ışıldar.
2: Hakkı, kesinlikle öyle. Az önce tabii klipten bahsettik ama biraz daha klibi açmak istiyorum. Çünkü evet, Sokak Kafası adı şarkının. Ve klipte de tabii sokakta manzaralar var ve çok eğlenceli, renkli bir klip olmuş. Önce yapanların tabii eline sağlık.
1: Evet.
2: Senin de eline sağlık. Hiç uyumadan, uykusuzca bir de yapmışsın. Ona rağmen çok güzel bir iş çıkmış ortaya.
1: Şükür.
2: Bir yandan tabii ekranlarımızda, yani Dream Türk TV ekranlarında da sıkça ekrana giriyor klibin. Buradan da söylemiş olayım dinleyenlerimize.
1: Evet.
2: Ve platformlarda zaten mevcut. Muhakkak izlemeyenler izlesin. Böyle bigudili saçlar, kürkün içine giydiğiniz o mayonuz var, iddialı mayo. Böyle sokak stili yansıyor zaten görüntülere epeyce. Saçlarınız biraz böyle farklı, sanki kuaförden çıkmış gibi.
1: Evet.
2: Böyle yerler de vardı.
1: Aynen.
2: Hatırlıyorum. İşte trafikte ilerleyen araçlar var. Yükselen korna sesleri. Tezahüratlar var. Hepsi renk katmış aslında klibin içine.
1: Evet.
2: Gerçekten bir sokak görüntüsünü klibe şarkıyla beraber yansıtmış oldunuz.
1: Tam anlamıyla.
2: Selim Akar.
1: Yönetmen Selim Akar. Görüntü yönetmeni
2: Varol Şahin.
1: Styling Erdal Güvenç.
2: Hepsini Batman söylemeden söyledin, ne güzel. Harika. Bir de sürpriz vardı. Az önce bahsettiniz ama bir kez daha altını çizeyim. Yeğeniz var, 9 yaşında.
1: Evet.
2: Sera Venüs. O da klipte oynuyor.
1: Aynen. Çok istekli zaten o. Bir manifest kızı. Geçen manifest konserine götürdüm. Yani onun yolu müzik, sanat. O belli. Hı-hı. Onu inşallah konservatuvara yetiştiriyorum. İsteğim konservatuvar okuması liseden itibaren. Şu an özel bir kolejde okuyor ama o işte liseden itibaren onu bir Mimar öyle Sinan falan istiyorum.
2: Enstrümanlara merakım var. Nasıl çalıyor?
1: Piyano çalıyor. Müzik kulağı çok iyi. Sesi çok oktavlı bir ses. Şimdi ben tabii profesyonel bir müzisyen olarak onun her dinlediğimde anlıyorum. İşte piyano çaldığında, şarkı söylediğinde ses aralığını algılayabiliyorum. Çok da meraklı. Terazi burcu zaten. Onun yolu sanat. İnşallah benden çok çok daha ileri seviyede olur. İnşallah dünya platformlarında yer alır. Yani çalışırsa tabii. Yani bu iş çalışkanlıkla oluyor. Çünkü Allah'tan benim gibi bir teyzesi var sürekli tepesinde böyle. Evet. Çalışacaksın diye. Yani o da oynamak istedi. Ne olur teyze beni de oynat. Şimdi böyle yapıyor. Ya teyze ne zaman düet yapacağız ya?
2: Vay güzel.
1: Ya şarkı çık, beraber şarkı çıkaralım falan diyor.
2: Vay,
1: bana.
2: Vay süper
1: tabii
2: ya.
1: Canım yani ne zaman düet yapacağız diyor. Bir dahaki klip ne zaman? Ben ne zaman oynayacağım diyor bir dahaki klip.
2: Şimdi tabii kaçıranlar için söyleyeyim. Henüz 9 yaşında yani. Bunu da belirtelim.
1: Evet.
2: Yani.
1: Tabii tabii.
2: Güzel. O da demek ki biraz teyzesine çekmiş yani. Çok, bir hırslı. Böyle çok. Çalışkan belli şimdiden. Bunları istiyorsa.
1: Ya klip montajında görüntülerde böyle yaptı. Benim görüntülerimin biraz çoğaltılmasını istiyorum.
2: Vay, süper ya.
1: Ve gerçekten de ben Selim Akar'a dedim ki Sera'nın görüntülerini biraz çoğaltalım. Sera izledi böyle yaptı. Benim dans ettiğim yerler vardı. Lütfen onları artırır mısınız falan diyor. Selim'e de diyor böyle. Biraz diyor benim diyor görüntülerimi artırır. Selim Akar böyle yapıyor. Büyü de sana klip çekelim. Bu teyzenin klibi. Senin klibin değil.
2: Güzel o zaman inşallah tatlı. Beraber onun isteği gibi bir düet yaparsınız.
1: İnşallah.
2: Bir gün onu da konuk alırız buraya. Beraber gelirsiniz yani.
1: İnşallah. İstiyorum vallahi.
2: Süper.
1: Yapacağız.
2: Şimdi az önce tabii kıpır kıpırlıktan bahsettik. Şarkı böyle kıpır kıpır. Yaza bir enerjik de başlattı şarkı. Hı hı. Tam bir uyum içerisinde işte Türk ezgileri de var demiştik. Yani roman havası var şarkıda.
1: Severiz.
2: Seviyoruz zaten hakikaten. Bu ara evet çok rast gelmeye başladım ya. Tabii ki hayatımızda hep oldu roman havaları. Birçok şarkıda da yer aldı ama son aylarda da fark ediyorum böyle daha çok kullanılmaya da başlandı gibi.
1: Evet.
2: Herhalde ihtiyacımız var biraz da belki de hani o ritimleri, melodileri duymaya.
1: Çünkü insanlar rap şarkılardan çok sıkıldığı için o eski hı. Mesela Seda Sayan nasıl hani Agaları Gelsin bir şey yaptı ya işte.
2: Evet.
1: Çok
2: aynen.
1: Tatlı bir şarkı oldu.
2: Tekille yapmıştı galiba.
1: Evet. Yani insanlar seviyor bu tarz şarkıları. Yani bir kere klarnetin girdiği her şarkı değil çok mi? Güzel. Ben buna kesinlikle eminim. Ve bazen böyle diyorum İbrahim'e de ya buna işte mesela ya işte grup keman çaldıralım falan ya da çünkü alışmışım ben Yarı Farkında albümünde senfonik işlerden. Şimdi bunlar böyle çok bana minimal geliyor. Böyle canlı enstrüman girmediği zaman ben rahat edemiyorum. Bu albüm de bu Sokak Kafası da full akustik kayıt. Duyduğun her şey Akataylar çaldı. Bası, davulu, gitarı, klarneti i̇şte, komple akustik.
2: Hep aradığımız şey işte gerçeklik yani.
1: Aynen çünkü ben istemiyorum yani dijital kayıt, o yapay zeka falan onların hiçbirine yer vermiyorum şarkılarda. Ha veren versin güzel evet. Güzel işler de çıkıyor ayrı eleştirmiyorum ama ben canlıcıdan yanayım yani ben çünkü böyle yetiştim, böyle eğitim aldım. Yarı Farkında albümünden itibaren ben canlı enstrümanlarla hücum kayıt alarak müziğe başladığım için bunu canlı canlı ve kayıtta da başında durma şartı koşuyorum aranjörlere. Mutlaka kayıtta ben başında duracağım ve ben çaldıracağım mümkün olduğunca. Ve bütün aranjörlerim de zaten bunu bildiği için kayıtlarda ben oluyorum. Çok da özlemişim Sokak Kafası'na sayıp Mehmet Akatay çaldı canım. Çok üstattır yani. Müthiş bir zaten ritim, perküsyon her şey var. Onun dışında klarnet olsun, işte cümbüş, ud vesaire hepsi canlı çalım oldu. Hep çok kıymetli müzisyenler çaldı. Ben de başında nöbetçiler
2: evet.
1: Nöbet işte, tutuyorum.
2: İçine sinmesi için en baştan itibaren sonuna kadar hep tabii. Çalışmanın için içerisindesin ya.
1: Tabii tabii. Ben hep
2: o güzel bir şey evet yani. Orada her an bir farklı fikirler de ortaya çıkabilir belki dinlerken veya işte iş çalışırken ve hepsine vakıf oluyorsun. Sen de büyük ihtimalle tahmin ediyorum şurayı şöyle yapalım burayı böyle yapalım diyorsundur yani.
1: Tabii çok orada. Da çaldırıyorum çünkü hani bu artık tabii yılların verdiği bir şey. Ben 2007 yılından beri müzik piyasasının içerisindeyim ve müziğin içerisindeyim. 2007 yılından beri aldığım bir müzik eğitimi var. İster istemez bu da artık tabii benim işime yansıyor ve ben onlar da beni bildikleri için çok da saygı duyuyorlar ve ben ne dersem de çok doğru söylediğimi bildikleri için evet haklısın burada böyle yapılmalı deyip zaten öyle yapıyorlar. Neticede de güzel bir iş çıkıyor.
2: Güzel. Söz Turgay Sakay'a ait, beste evet. Zafer Kere'yi onların ismini de geçelim muhakkak. Düzenlemede de Hüseyin Kırkışoğlu var.
1: Evet. Evet Hüseyin de çok başarılı bir aranjör. Turgay Saka zaten çok sevdiğimiz evet. Bir şarkıcı arkadaşımız. Şimdi yine Turgay'la Zafer'den bir şarkı alıyorum.
2: O stoktakilerden hariç farklı bir.
1: Stoktakilerden hariç. Aynen bir şarkı zaten bekletiyorlardı benim için. O şarkı da yine bana kısmet oldu. Ona da şimdi okeyleştik Allah'ın izniyle o da aranjeye girecek.
2: Vay süper vallahi, tam gaz devam yani harika.
1: Şey söyleyeyim işte diğer işlerim Allah'tan diğer işlerim yürüyor. Yani hani sunuculuk, televizyon evet. Programı, modellik, tiyatro bunlar yürüyor ki
2: Bunu da yürütebiliyorsun.
1: Buradan
2: yani.
1: Alıyorum evet. Müziğe. Buradan i̇şte alıyorum müziğe biraz, veriyorum.
2: O boyutu da var. Evet, çok bahsediyoruz böyle yayınlarımızda. Kolay değil aslında biraz. Maliyet kısmı da var burada.
1: Çok maliyetli.
2: Yani eskisi
1: çok.
2: Gibi de değil artık. Her şeyi yapmanız gerekiyor. İşte klibi olsun, şarkının işte bayağı bahsettiniz işte enstrümanlar, o kadar orkestra bir araya getirmek, onları canlı canlı çaldırmak vesaire, düzenleme. Ondan sonra bitmiyor tabii ki. Onun PR'ı var, reklamı var vesaire vesaire çoğalıyor. Bunlar hep maliyet yani. Aynen. Kolay değil.
1: Evet. O yüzden de... çok çalışıyorum. Ben müziğim için çalışıyorum. Yani hani tabii ki ayakta kalmak ve hayatını iyi şekilde idame ettirmenin dışında müziğime iyi bir yatırım yapabilmek için bu kadar diğer işlerimde koşturuyorum. Çünkü bir hayalim var. Hep söylüyorum dediğim gibi. Müzikte çok iyi yerlere gelmek. İşte projelerim var. Geçen yayında da konuşmuştuk. Onu yapacağım bir gün inşallah. Yani onlar için o yüzden çok güçlü olmam lazım finansal olarak da.
2: Süper, harika. İnşallah umut ettiğin gibi olur her şey. Ve güzel de gidiyor gördüğümüz kadarıyla.
1: Evet evet çok şükür.
2: Aynen de tabii seni de görüyoruz şu anda. Çok güzel bir hanımefendi şu anda yayınımızda bize eşlik ediyor. Stüdyoda devam ediyor.
1: Teşekkür
2: ederim. Şimdi kısa bir ara gideceğiz ama tabii ki bir yandan da YouTube için çekimdeyiz. Bu güzelliği aynı zamanda YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde orada olacak bu programımızın kaydı. Bence evet. Defalarca izlenecek bir video olacak o.
1: İnşallah.
2: Ve tabii sorularınız varsa şimdi araya giderken 0549 204 0104 Ece Gürsel konuğumuz. Sorularınız varsa onları da WhatsApp üzerinden bize yazabilirsiniz. İzninle Ece kısa bir arada gideceğiz ve birazdan tekrar buradayız. Evet, Radyo O'daydasınız, sakın bir yere ayrılmayın.
0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo O'da devam edecek. Via Karavan. Radyo
3: O'da. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Milo Check, Milo See,
2: Milo Poof, Milo Poof Poof. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo
5: T. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Saatimiz 15.28'i gösterdi ve tabii ki konuğumuz Ece Gürsel'le sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bir de bir şarkı dinlemiş olduk. Biraz daha yakın geçmişe gittik, Kalbim Yalan'la. O da tabii sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi. Bir kez evet. Hatırlatmış olduk dinleyenlerimize. Tabii şu an gündemde, biliyorsunuz, radyosunu yeni açanlar için tekrarlayayım. Yeni şarkısı Sokak Kafası, muhakkak zaten denk gelmişsinizdir radyomuzda. Gün içerisinde sıkça çalıyoruz. Klibi de çok hoş. Klibini de izleyebilirsiniz platformlarda ve DreamTürk TV'de. Sokak Kafası'nı konuşuyoruz. Gerçekten böyle samimi, renkli bir hem şarkı hem klip de öyle. Eline sağlık bir kez daha Ece.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve bir yandan tabii ki Ağustos ayında da yeni şarkısının geleceğini öğrendik az önce bu programda. Onu da merakla bekliyor olacağız. O da çünkü Ece'nin de bahsettiğine göre çok enfes, güzel, bizi böyle yine etkileyecek bir şarkı olacağını söyledi.
1: Onun sözleri çok etkileyici. O tam böyle hani hem radyo friendly bir şarkı hem de bence TikTok'ta viral olacak bir söz, nakarat yazmış çocuk. Bilmiyorum, bakalım yani o şarkı, dediğim gibi hani işte nakaratını duyduğum anda zaten dedim ki of, yani bunu kesinlikle almam lazım. Yani o nakarattan alacak bence insanları.
0: Güzel. 4 tane stok şarkım var değil mi? Onlardan bir tanesi o zaten. Ağustos'ta geliyor. Evet. Geriye 3 tane şarkın kalıyor. Onlar bu sene mi gelecek yoksa nasıl, bir periyodun var mı tahminci?
1: Evet. Yani aklında. İşte arka arkaya yapmaya çalışacağım.
0: Böyle 2 ayda bir gibi mi?
1: 2,5 ayda bir gibi planlıyorum. Şimdi iki tanesi benim şarkım bu arada. Araya bir iki tane kendi şarkımı koyacağım. Söz bestesi bana ait olan. Bari elimdeki stoklardan yararlanayım. Tabii. Yani hep al hep al nereye kadar. İşte bir tane de yine Turgaylardan gelecek. Yani totalde işte bir tane daha var. O da yine benim şarkım. Yani 3 tane bir hazırda benim şarkım var. Yine bir de Turgayların, bir de işte Şahriyar'ın. Totalde 5 tane.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Daha da bunlar tabii yayınlanırken sen yeni stoklarda yapmaya bence devam edersin.
1: Aynen. Arada yenileri de bulurum ben.
0: Güzel.
1: Kesin. O arada kesin Şahriyar falan atar, bir şey olur.
0: Evet.
1: Yine yenileri gelir.
0: Tabii bir yandan geçtiğimiz programda da bahsetmiştik. Çalışkanlığından çok söz ettik zaten. Böyle farklı planların, hayallerin de var tabii ki yapmak istediğin.
1: Evet.
0: O açıdan nasıl ilerliyor şu anda? Kafanda böyle planlar. Biraz da onu hatırlatalım dinleyenlerimize. Çünkü böyle büyük projelerin var senin. Müzik anlamında.
1: Evet evet. Yani bir kere bir düet istiyorum. Bakalım yani. Hani hiç alakasız ters köşe biriyle bir düet olabilir.
0: Bir yani, rapçiyle falan mı?
1: Rapçiyle değil ya.
0: Özellikle sordum bunu.
1: Yok ya, rapçiyle değil. Rapçi tanıdığım da yok benim. Hani ben evet. Daha çok bizim hani eskiden bugüne tanıdığım evet. insanlarla daha çok diyalog halindeyim.
0: Yo, bu ara çok yapan var o yüzden.
1: Evet de. Evet ya, keşke evet. Yani keşke öyle bir rapçiyle de düet olabilse, ama şu an bir rapçiden ziyade başka konuştuğum isimler var. Onunla alakalı böyle şarkı bakıyoruz ayrıca. Yani zaten kafamda bir plan proje var, biliyorsun her zaman evet. söylediğim bir kendimle alakalı özel bir konser projesi var. Artık onun ayrıntıları mümkün olduğunca vermemeye çalışıyorum. Çünkü projemi hemen duyup kendileri hayata geçiriyor bazı sanatçılar. Yani kendimle alakalı yapmak istediğim çok şey var. Onun dışında zaten modellik kariyerim devam ediyor. Yani ben evet. modelliği bırakmayı da düşünmüyorum hiçbir
0: zaten
1: şekilde.
0: Zaten bırakmana hiç gerek yok bence çünkü hala orada göz dolduruyorsun yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok da başarılısın.
1: Evet, daha da hani o kadar kendimi spora ve sağlıklı evet. beslenmeye adadım ki tam 36 bedenim şu anda. Hani o modelliğe başladığım ilk zamanki gibi fiziğim. Yani o da evet. iyi bir şey neticede. Hala podyumda tercih ediliyor olmak, hala podyumda yürüyor olmak da benim için çok büyük bir başarı.
0: Evet, kesinlikle.
1: Şu an geldiğim yaşa rağmen evet. baktığınızda. Onun dışında televizyon programım var, o devam ediyor. Ece Gürsel'le Hafta Sonu Işıltısı, her cumartesi pazar. Tiyatro kariyerim devam ediyor. Evet. Yeni bir oyun başladı.
0: Ben onu soracaktım ya.
1: Evet.
0: Yeni sıfır bir oyun değil mi?
1: Sıfır. Yeni bir oyun başladı. İşte geçtiğimiz ay başladık. Şafak Kaç, Nami Esatgil, Mehmet Çepiç, ben, bir de Nami Esatgil, Efsane Geçen, hep beraber oynuyoruz. 5 kişilik bir vaudeville oyun, vaudeville tarzında. O da çok güzel, harika başladı. İlk sahneyi Trump'ta yaptık, işte oynadık, çok güzel geçti. 2 ay prova dönemi geçirdim, hayatımın en zorlu prova dönemiydi. Çünkü çok zor bir tekst ve 2 saat boyunca non-stop sahnedeyim. Hani normal diğer oyunlarda hadi arada girip çıkıyorsun ya, bunda öyle bir şey de yok. Korkunç bir sorumluluk ve yük var oyunda benim üzerimde. Bu da benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Çünkü bugüne kadar 15 yıldır tiyatro sahnesindeyim. Oynadığım oyunlar zaten çok zordu. İşte Ray Kuniler oynadık, Mark Camolotti'ler oynadık. Hani hep böyle çok işte kabare oynuyorum. Bir şarkı bir kahkaha yeni sezonda da devam ediyor edecek. İşte yeni sezonda Boing Boing bir Mark Camolotti eseri o devam edecek. Şafak Kaç aynı şekilde. Ama bu oyun beni çok zorladı. Yani hani performansımı aşırı zorladı. Zihnimi çok zorladı. Çünkü çok zor bir ezberdi. Yani şöyle kalınlıkta yaklaşık 100 sayfaya yakın bir tekst. Ve non-stop sahnedeyim. Non-stop ezber.
0: 2 saat sürüyor be oyun diyorsun.
1: 2 saat 15 dakika.
0: Ve hiç durmadan.
1: Hiç durmadan. Ve yani hani bu oyun beni korkunç zorladı. Yani çok strese soktu. Ve tam da şarkının çıktığı dönem provalardaydım. Şarkıya mı bakayım, PR'ına mı bakayım, provalarda işe mi konsantre olayım, ezber mi yapayım falan. Hani şu 2,5-3 ay perişan oldum. Şimdi zihnen toparlıyorum.
0: Güzel.
1: O yüzden de biraz kilo verdim herhalde. Çok çok aşırı yoruldum. Yani hani inanamazsın yani. Böyle bir yorgunluk olamaz. Ama yani oyun çıktı. Oh dedim ya, tamam çıktı oyun yani. O sahneye ilk da selamlamada böyle oh böyle biraz üstünde o insan omzundan bir yük kalkar, evet. Ya. Resmen kalktı yani. Buradan da bütün kanal işte radyoda dinleyicilerini bekliyoruz. Tüm oyunlara, tiyatroya destek verirlerse çok mutlu oluruz. Mutlaka benim sayfamdan takip etsinler. Bütün işte bilet satış, aynen bilet satış noktalarından da takip etsinler tiyatro alanından.
0: Şu an peki nasıl bu yaz tiyatro takvimin olacak mı yoksa yeni sezon başlarken mi?
1: Var. Başlayacak? Temmuz ayında turne var. Şafak Kaç'la Karadeniz turnesine çıkacağız. Temmuz'un ikinci haftasından itibaren. Tam tarih net değil. Ama 17'sinde beraberiz inşallah.
0: İnşallah, evet. Orada bir sürprizimiz var dinleyenlerimize 17 Temmuz için ayrıca.
1: Evet. Ağustos'ta Sobe'nin oyunu olacak. Bir şarkı bir kahkaha. Yine Şafak Kaç olacak. Ara ara, ama asıl sezon Eylül'de tam gaz başlıyor tabii.
0: Diğer oyunlar üç devam oyun edecek. 3 oyun için devam edecek.
1: 3 yani. Oyunun başrollerini paylaşıyorum. 1 yetmez dedim. 2 de yetmez dedim. 3 olsun
0: yani
1: dedim.
0: Yani müzikte olduğu gibi sanıyorum tiyatro kısmında da yine böyle seviyeni yükseltiyorsun. Yükseltmeye devam ediyorsun. İşte bu son oyundan, evet. Bahsettin ya zorluğundan.
1: Çok yani.
0: Bunu da başardın. Hani onu da seviyen yükseliyor giderek.
1: Çok. Mesela 15 sene boyunca oynadığım işte tiyatro dünyası oyuncularının yönetmeni hocam Can Törtop geldi oyuna. İkinci oyuna. Dedi ki yani o kadar bir sorumluluk var ki üzerinde, çünkü diğer oyunlarda paylaşıyoruz rolleri, fakat burada çok ciddi bir sorumluluk var üzerimde. Yani aşırı sahnedeyim ve oyun benim üzerime kurulmuş gibi. O yüzden diyor ki hani bu seni performans olarak çok ileriye taşımış ve üzerine çok çok çok çok koymuşsun. Tabii şimdi bu ayrı bir platform. Orada kendini yetiştirmek ve geliştirmek çok önemli. O yüzden hani tabii ki usta tiyatroculardan işte Celal Belgil, 8 sene beraber oynadık. O da geldi oyuna. Dedi yani o kadar rahat, o kadar profesyonel ve o kadar üzerine koymuşsun ki gurur duyuyorum seninle dedi. Ama bir de bana sorsun yani, dışarıdan çok rahat görünüyormuşum ama içeride ölüyorum tabii ben. Hani o an böyle öyle bir matematik var ki kafamda, tık tık tık tık tık tık bütün oyuncuların tabii tekstini ezberliyorsun. Bir hata yaptığı anda araya girmen, evet. Gerekiyor falan. Hani saçıma beyaz falan eklenmiştir yani bu 2,5 ayda kesin. Ya, ak düşmüştür yani kafama, evet. Yani o aynen. Kadar zordu.
0: Şeyi de merak ediyorum. İşte biz seni tabii model olarak tanımıştık. Tüm Türkiye'de öyle tanımıştı. Çok başarılısın o konuda, hala devam ediyor tabii ki o. Böyle o dünyada, modellik dünyasında veya yakın çevrende, arkadaşlarında hiç böyle senin gibi farklı dallarda böyle işler yapmayı düşünenler oldu mu? Veya o düşünenler veya gerçekleştiren oldu mu sence? Çünkü düşündüm bir yandan da başka yok gibi geldi bana hiç.
1: Yani giren çıkan arada oldu tabii. Yani hani
0: yani oyunculuk yapan olmuştur.
1: Oyunculuk belki. Yapmaya
0: ama
1: çalışan oldu.
0: Hani tiyatro, bir yandan müzik.
1: İstikrar. Şimdi bu işler istikrara bakar. Yani tiyatro disiplin ister, istikrar ister, müzik disiplin ister, azim ister, yani finans gücü ister, çalışmak gerektirir. Keza tiyatro da aynı şekilde zihninin sürekli çalışıyor olması lazım, çok okuman lazım. Yani oturup öyle gezip tozup arkadaşlarınla yemeğe içmeye gidip akşam eve gelip erken yatıp hani tekrar güne başlayıp sporuna gidip fiti fiti falan hani böyle hayat geçmez. Yani ben yani 24 saate yakın ayaktayım yani hiç bazen 2 saat bazen 3 saat bazen hiç uyumuyorum ve sürekli üretim halinde zihnim yani daha iyi ne yapabilirim? Hani tamam insanlar bana diyor ki hani biraz yavaşlaman lazım hani çok yoruyorsun kendini ama ben yorulmuyorum. Yani hani fiziki olarak yoruluyorumdur illaki ama yani üretmen lazım. O yüzden şimdi bizim sektörde şimdi bu disipline sahip insan bir elin parmağını geçmez. O yüzden bu kadar benim kadar çok yönlü model arkadaşım oldu mu? Bildiğim kadarıyla çok yok.
0: Evet yani. Ben de evet yani oyun tabii müzikle uğraşan oldu ama böyle oldu. Kısa sürdü.
1: Kısa sürdü.
0: Çok uzun olmadı. Yani oyunculuk tabii. Yapan oldu ama kısa sürdü.
1: Kısa.
0: Seni evet. Baktığım zaman sen yıllardır yani yapıyorsun
1: bunları. Tabii yani tiyatroya da mesela giren mesela 2-3 rol oynayıp çıkan ya da ama zor. Bak tiyatro çok zordur. Yani turneler zordur. Turnelerdeki koşullar zordur. Hani biz tamam ultra hani belki kendi modellik kariyerimizde lükse alışığız ama tiyatro başka bir şey. Yani tiyatro zaten kazanç olarak çok az kazanç sağlayan bir sanat dalı maalesef. Bu da Türkiye için geçerli. Evet. Dünyada çok fazla kazanç, maalesef, en evet. fazla kazanç tiyatrodan sağlıyor sanatçılar. Fakat Türkiye'de en az kazanç tiyatrodan sağlanıyor. Koşullar, işte turne koşulları, işte yolculuklar vesaire herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Zaman zaman ben bile mesela hani kalacağımız yeri görüyorum. Ben burada kalmayayım diyorum. Ben kendi şartlarımla gidiyorum. Başka bir otelde kalıyorum mesela. Hani onlara yük de olmak istemiyorum. Hani onlar da beni anlıyor mesela. Diyorum ki yani bu benim standartlarımın çok çok altında. Hani beni azat edin. Ben gideyim hani X bir yerde kalayım. Oyunuma şu saatte orada olacağım zaten yani. Onlar da mesela bana saygı duyuyorlar. Kolay değil bunun evet. altından kalkmak. Ama ben 15 yıldır sonuçta dediğim gibi güzellikle, sevgiyle, saygıyla, bağlılıkla birbirimize çok bağlı ekipleriz biz. Evet. Hiç birbirimizi kırmadan devam ediyoruz hala peki aşkla.
0: Peki sana soruyorlar mı bunu nasıl başarıyorsun diye o çevrendekiler, arkadaşların, senin aynı sektörde olduğun kişilerden nasıl başarıyorsun diye sorular geliyor mu?
1: Delisin sen diyorlar gelmez olur mu? Yani hani inanamıyorum sana. Geçen Ivana ile konuştuk defiledeydik Samsun'da. O da benim organizasyonumdu. Ben ayrıca organizasyon da yapıyorum yani çok evet. çok defile organizasyonları.
0: Bir o yönün de var tabii.
1: Tabii tabii artık hani Ece Gürsel müzik yapımın evet. dışında organizasyon ayağı da var evet. kendi şirketimin. Ivana diyor inanamıyorum senin bu tiyatro aşkına. Kızım çok zor diyor. Biraz yavaşlaman lazım. Onun dışında işte Demet Şener'ler falan diyor. Delisin sen diyor yani. Ay ben hayatta yapamam falan. Genelde bizim kızların söylediği şey yani mümkün evet. değil yani. Hani böyle bu tempoyla çalışmak mümkün değil. Yani bu yapı meselesi ya. Yani evet. ben hiperaktif bir kadınım. Hep söylüyorum. Evet, geçen evet. bir programda da söyledim. Hani Ajda Pekkan demiş ya böyle hiperaktifim. Burada böyle, hani böyle hiçbir yere oynamıyorum. Hani ama evet. ben hakikaten hiperaktifim evet. yani. Hani her yönden hiperaktifim. Sabah kalkarım. Hani bak düşün 5'te 6'da yatayım. 7'de 8'de kalkıp sporumu yaparım. Hani annem diyor ki ya kızım dinlen artık hani bir dengen yok. Hani bir dinlen bir yat falan sen yok falan böyle.
0: Çalışmak için doğmuşsun yani.
1: Evet. Gece geliyorum mesela yorgun argın oyundan çıkmışım bir saat egzersiz yaparım evde. Hani evimde kendi bir alanım var spor alanı.
0: Hiçbir üşenme yok sende o zaman yani o saat.
1: yani üşenmemeye çalışıyorum. Evet. Çünkü diyorum ki daha iyi olmalıyım. Daha iyi olmalıyım. Fiziğim daha iyi olmalı.
0: Çok iyi
1: ya, daha iyi görünmeliyim. Hani hep böyle kendimi motive ediyorum. Tabii ki üşeniyorum böyle ama başlayana kadar. Egzersiz ilk harekete başladığım anda bir saat geçiyor.
0: Müthiş.
1: Öyle de yatıyorum
0: vallahi
1: falan yani.
0: Vallahi süpersin ya. şu anda yani dinleyicilerimiz de bence şaşıyordur yani. Böyle bakınca belki bu denli özellikleri bilmiyorlardı yani hayatı böyle yaşadığını.
1: Yok bilmiyorlar.
0: Bilmeyenler de şu an duymuş oldu radyoda. Peki müzik dünyasına baktığımızda o sektörde de tabii birçok isim var. Tanıdığım da vardır, çevren de var. Hem o model dünyasında hem müzik sektörüne böyle baktığın zaman... kıskanıldığını düşünüyor musun? Çevrendekiler tarafından.
1: Yani kıskanıyorlar mıdır? Çok yönlü olmamı kıskanıyor olabilirler. Yani bence ben mesela çok yönlü insanları... gerçi benim bende kıskançlık duygusu yoktur ama... Hani ben mesela benden daha çok yönlü bir insan olsa... gıpta ederim. Ay ne güzel derim evet. ya. Çünkü ben hep böyle başladım mesleğime. No name bir modelken de mesela isim modeller geldiğinde ay ne güzel derdim. Ben de bir gün onlar gibi isim olacağım. O zaman ben no name bir mankenim. Gelirlerdi. İşte o zamanın işte star modelleri. Sonra yıllarca onlarla beraber podyum paylaştık. Şimdi ben onlara iş veriyorum. Yani hayat işte öyle bir döngü. Şimdi ben onlara evet. aslında hani bir organizasyon ayağıyım baktığınızda. Hayat çok enteresan. O yüzden ben mesela şey yapardım. Ay ne kadar güzel ben de öyle olacağım. Ama bir böyle bir bakış açısı var. Bir de böyle geldiler evet. işte. Ben onlardan daha iyiyim. Niye ben böyle değilim falan. Bir de böyle bir bakış açısı evet. var. Hayatımda hiçbir zaman öyle bir bakış açısına sahip olmadım. Hep böyle güzellikle hani kalp gözlerle bakarım insanlara ben. Evet. Ne güzel. Mesela hani şu an başarılı olan şarkıcı arkadaşlarım işte Demet Akalın, işte Hadise vesaire hani bu tarz mesela sanatçılara da diyorum ki ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel konserlere gidiyorlar. Ben de hani gideceğim. Hani ne kadar güzel milyonlara belki 10 binlere 100 binlere konser veriyorlar. Ne kadar güzel diyorum. Ben de öyle olacağım. Yani hani bir böyle bir bakış açısı var. Bir de böyle yani hiç hak etmiyorlar orada olmayı falan diye böyle bir de böyle bir bakış açısı var. Ben her zaman sevgi yolluyorum insanlara ki sevgi yolladığım için bana geri geliyor. Ama beni evet çok önümü kesen de var. Çok engelleyen meslektaşlarım evet, da var.
0: Ben de oraya gelecektim şimdi. Tabii evet. Doğal olarak tabii ki senin bakış açın çok güzel bakış açısı. Evet örnek almak. Ben de ne güzel iş yapmış ben de yapabilir miyim diye böyle yol almışsın ve daha iyisini yapmaya çalışmışsın. Şimdi tabii müzik anlamında da üretimde çok fazla birçok isimde oluyor. Biraz zorluk da var rekabet de çok fazla. İşte böyle güzel şeyler yapıyorsun. Belki yaşadığın böyle zorluklar illaki vardır diye düşündüm. Onu soracaktım yani. Belki bazı konularda müzik piyasasında kolaylık sağlamasını düşündüğün kişilerin sana zorluk çıkardığını da görebilirsin belki. Hı hı. Var mı yaşıyor musun böyle şeyler?
1: Yani var. Mesela şöyle bir şey var. Mesela bir iş ortaya koyuyorsun ve daha önceki işlerimi mesela paylaşan sanatçılar oldu. İşte inanamam yalanlarına, işte akustiği falan. Hep büyük isimler böyle. Ben şarkı çıkar çıkarmaz paylaşmaya başladılar. Kalbin Yalan çıktı, akustiği çıktı. Evet. İşte Sokak Kafası çıktı. Tak kesildi paylaşımlar. Destek kesildi bir anda. Çünkü niye? Aa, tekrardan müziğe döndü. Tamamıyla kendini müziğe verdi. Eyvah. Hani insanlarda böyle bir ya paylaşıyordun yani evet. beni güzel bir şekilde paylaşıyordun şarkılarımı destekliyordun. Bir anda o destekler kesildi o büyük sanatçılardan.
0: Yani çok enteresan.
1: Ciddi, ve hepsi arkadaşlarım.
0: Yani ciddi olduğunu anlayınca mı kesildi? Önce evet. acaba ciddi olmadığını düşündüler
1: evet.
0: en başta yapmak.
1: Aa yine Ece bir tane verdi. Aa işte destekleyelim. Nasıl olsa bu 3-5 sene sonra bir de ama şimdi baktı ki
0: olay ciddi.
1: Hani,
0: bir şoka uğradılar galiba.
1: Yine bir şoka uğradı. Arka arkaya beklemiyorlardı bu kadar. Çünkü ben dedim ki kardeşim bu saatten sonra yolum müzik bitti. Tamam model artık kaç yaşına geldim. Ben zaten müziğimin altyapısını en güzel şekilde oluşturdum. Ben ilk albümümden bugüne kadar sanatımdan işte kalitemden, müziğimin kalitesinden ödün vermedim. En iyi isimlerle çalıştım. Üstü yok yani hani benim çalıştığım adamların üzeri yok evet. yani hani ondan daha büyük müzisyenler evet. aranjörler yok. Ben en iyileriyle çalıştım. Ve hani ardından da böyle tak tak tak tak tak tak işler gelmeye başlayınca tak kesildi. Arıyorum mesela ya paylaşmadın. Ya evet, paylaşacağım falan. Yahu ne olacak arkadaş? Eline mi yapışır? Yani ne olacak? Sen bilmem kimsin. Yani ne eksilirsin ne başka evet. bir şey olur yani. Hani senin ismin zaten büyük. Ya sen orada bakıyorum mesela Ayşe'yi Fatma'yı paylaşıyor ama. Evet. Hani bakıyorum X bir isim şarkı çıkarmış. Tak onu paylaşıyor. Çünkü hani onun işte mesela kariyerine yakın. Anladın evet, mı şimdi anladım. Alttan böyle daha güçlü bir isim gelmeye başlayınca bir anda defense geçiyorlar. Hop diyor mesela dur ben bunu paylaşmayayım ya diyor. Yani hani ne olacak evet. ya yani bana bunlar çok ucuz evet, şeyler evet. geliyor ya. Çok saçma.
0: Devam ediyor böyle şeyler oluyor. Zaman zaman da yıllar önce de gördük oldu ama hala devam etmesi çok şaşırtıyor yani neden yani evet bazen bize soruyoruz. Ne gerek var?
1: Ya ne yani, gerek var? Hani. Ben mesela hani severek paylaşırım. Yani sonuçta hani ben Ece Gürsel'im ya da sen bilmem kimsin. Öbürü bilmem kim. Ya herkesin bir kariyeri var. Herkesin bir kariyer planı var. Yani şimdi ben atıyorum ben X bir sanatçıyı paylaşsam. Yani atıyorum mesela Cem Adrian'ı severim. Cem Adrian'ı paylaşsam şimdi benden ne eksilir? hiçbir aynen şey eksilmez. Öyle. Ya da atıyorum gripin rockçılara ve alternatiflere gidiyorum.
0: Yani grip, rock müzikle başladığın için herhalde.
1: Çok ondan seviyorum. İnşallah ileride bir gün rock albüm.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Yani hani gripini paylaşsam ne olacak? Evet. Yani şimdi şey mi diyecek gripim? Ece Gürsel bizi paylaşmış falan. Hani yani ne olacak yani? Ya. Hani bir kişi bir kişidir. Hani benden biri görür, oradan bir şey dinler ya da ondan görürler. Aa, Ece Gürsel bir iş çıkarmış. Bakalım ya ne olacak? Ya da şöyle yapıyorlar mesela. Beni etiketlemeden paylaşıyorlar. Ya da linki koymadan paylaşıyorlar. Aa, paylaştım oo diyor mesela.
0: Çok
1: yani
0: ya
1: neler var ya. Neler gördüm ben bu sektörde. Ama şu bir gerçek var. Hani yukarıda Allah olduğu sürece, bir güç olduğu sürece benim gücüm Allah'tan geliyor. O yüzden benim önümü hiçbir kuvvet kesemez. Ben bunu biliyorum. Elbet işlerim çok daha iyi yerlere gelecek. Çünkü benim arkamda sadece Allah var.
0: Harika, evet. Alkışlar sana geliyor. Bu çalışma azmiyle, gücüyle, başarılarınla bence daha çok yol alacaksın. Ve o yüzden de seni kutluyorum tabii ki, her zaman olduğu gibi. Başarılar diliyoruz. Tabii çok çalışıyorsun. Peki hiç tatil yapmıyor musun? Yaz geldi şimdi. Var mı planın?
1: Vallahi Allah'ın izniyle inşallah bu pazartesi Antalya'ya evime gidiyorum. Oh. Benim yazlık Antalya'da. Hani ben her yaz başı, aslında Haziran başı açıyordum ama okullar çok geç kapandı biliyorsun.
0: Evet, biraz bu sene farklı oldu.
1: Bu
0: evet
1: sene bu cuma kapanıyor okullar. Hı-hı. Ben de tabii iki tane doğurmadan çocuk olduğu için yeğenlerim. Evet. Mecburen onların okulun kapanmasını bekledik. Ve hı-hı 29'una işte aldım biletlerini. 29'unda evi açıyorum. Onlar Eylül ortasına kadar annem ve Sera Venüs orada. Bella ile Burçe İstanbul'da kalır. Arada onlar da gelirler falan. Yani Antalya'ya gideceğim fakat işte benim iş programım tabii televizyon programı da olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, çok yoğunsun.
1: Arada geleceğim. Ha. Yani şu anda bir buçuk hafta planım Antalya'da hı-hı olmak. Ama sonrasında mecburen tekrardan evet yayınlarım için geleceğim. Belki yayınla da bir yaz arası verebilirler. Şu an belli değil. Vermeye de bilirler. Ama şu an bir hafta garanti Antalya'dayım.
0: Güzel. Sana iyi dinlenmeler diliyoruz.
1: Ama Antalya'ya gidince de ya yazlık otele gitmiyorsun ki. Yazlıkta pek dinlenme şansın yok. Yani hani yazlık beni daha çok yoruyor baktığında. Çünkü yazlığa gider gitmez o yazlığın işi var zaten.
0: Zaten o da bekleyen bir tabii o da
1: kapalı bir yere
0: kapalı
1: açmak.
0: Kapalı bir yer olacak. Açtık ama orada zaten bir hafta sürer onu tek oturtmak
1: ya,
0: yani.
1: Of, evet yani. Neyse artık el birliğiyle.
0: Neyse arada gitgelirsin böyle fırsat buldukça sanıyorum. Kaçmaya evet, evet çalışırsın evet yani. Bir yandan tabii yeni işlerini bekliyoruz merakla. Oyun devam edecek ve bir yandan Ağustos ayında yeni bir şarkın daha gelecek. Evet. İyi ki geldin bugün, yine renk kattın programımıza.
1: Ay çok teşekkür ederim.
0: Hakikaten seni gördüğümüz gün böyle daha güzel oluyor. O yüzden hep gelebilirsin. Her zaman gel.
1: Teşekkür ederim valla. Ben de burayı çok seviyorum. Buranın yeri ayrı ve bana uğur getirdiğine inanıyorum.
0: Aa, çok teşekkürler.
1: Yani
0: çok
1: siz bana uğur getiriyorsunuz.
0: Harikasın. O zaman şimdi bir kısa araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra programımızı kapatacağız ve şarkını bir kez daha dinleyelim. Dinleyenlerimiz de bir kez daha sokak kafasını dinlesinler.
1: Tamam.
0: Şarkı zaten çalmaya devam edecek tabii ki. Yeni şarkın gelene kadar demiyorum. Çünkü yeni şarkın gelse dahi bu şarkı çalmaya devam eder diye düşünüyorum.
1: Bence
0: ben
1: de. Bence evet de.
0: O zaman sana sevgiler, teşekkürlerle uğurluyoruz Ece Gürsel.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkür ediyorum. İnşallah radyoda dinleyicilerine sevgiler, selamlar. Sokak kafasına ve Ece Gürsel'in tüm şarkılarına sahip çıkınız. Bol bol dinleyiniz efendim. Yeni şarkılar yolda.
0: Harikasın, evet. Alkışlarla uğurluyoruz Ece Gürsel'i. Ve şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra Ece Gürsel'den Sokak Kafası bir kez daha Radyo D'de olacak. Ayrılmayın. Radyo
2: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.535 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.153, çeyrek altın 10.434 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo'da
4: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
2: Radyo'da.

0: puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey Gişe.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista,
4: Pilot Garaj Auto Expertise. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: D'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve mutlu olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: afiyet de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Japan Delay No'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
5: Pilot Garaj Oto Expertise.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.498 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.96'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.155, çeyrek altın 10.438 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez herkes ayağını denk alacak dedi. CHP MYK'da Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlendi.

0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Et'te bulacaksın.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: selamlar, selamlar, selamlar. Herkes hoş geldi, herkes hoş geldi. Vallahi radyonun böyle kolonların sesini açınca böyle üfür üfür gibi hava geliyor ya. Vallahi aç sesi böyle bir böyle baslar, böyle sap baslar var biliyor musun? Sap baslar vurunca böyle ses çıkar böyle alttan alttan. Üf bak. Deliler konuşarak. Ya deliler ne yapıyorsunuz? Hadi deli numarası yapmaya başlıyoruz abi. Kafayı oynatmaya başlıyoruz, tamam. Tamam, tamam. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Canımız Aygül'ümüz bugün değdiremedi. Bugün Aygül'ümüz hasta, o hastalıktan değdirdi bugün. Kurban oldu. Buradan Aygül'üme geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve sevgili dinleyenler 17-20 saatleri arasında böyle sıcaktan değdirenlerin programı radyo makinesi başladı. Radyo da da, makine da, sinema da. Hey da da, oyna. Sevindik mi, delirdik mi, özledik mi, velet. Nedir durumlar? Sevindik mi, delirdik mi, özledik mi, yandık mı, terledik mi? Çok, çok fena değil mi ortalık? Ay acayip. İstanbul'daki o trafikten, üf ya, arabaların motorundan üflüyor böyle yani. O camı açamıyorsun. Çok fena sevgili dinleyenler. Hemen şöyle bir materyallerimizi söyleyelim. WhatsApp'ımız 0549-204-0104. Oradan da vereceksiniz coşkuyu efendim.
1: Ver
0: onu.
1: Coşkuyu kolonları inlesin.
0: Ver coşkuyu kolonları. Ve Instagram'ı açıyorum. İrfan Boşluk Aslanhan adresimiz. Niye o kadar heceledim Aslanhan? Valla. Bir de bizim bebişe 3 tane isim koyalım diyordu anası. Yani Aneli Aslan Çok abartı olur. Efendim İrfan Boşluk Aslanhan Instagram'dan da yazmak isteyenler. Meteorolojinin uyarıları vardı bu hafta. Ege bölgesinde sıcaklıkların gölgede 34-36 dereceye, güneş altında ise 45 dereceye kadar çıkabileceği söyleniyor hafta sonuna doğru. Hani sadece Adana yanmıyor, Ege'de yanıyor. Efendim çok fena ama dünyada böyle. Dün de konuştuk biliyorsunuz Fransa'daki bir ejderha sıcakları. Bu ejderha sıcakları nedir? Bayağı komaya girenler. Bazı yerlerde görüyorum 18 kişi sıcaklardan hayatını kaybetti. Doğru mu bilmiyoruz tabii. Sosyal medya çöplük olduğu için orası. Yani demek ki bu Fransızlar Adana'ya falan gelse telef olurlar yemin ediyorum. Yazık olur ya. Ya orada biliyorsunuz Saint Martin barajı mıydı, gölü müydü, kanalı mıydı? Adamlar oraya atlıyorlar artık. Vallahi işe yüze yüze giden var orada yani. Biz Adana'da millet donuyla kanala giriyor diye laf ediyoruz yani. Fransa'da acayip görüntüler var. Sevgili dinleyenler dikkat edelim ne olur. Yani daha bu başlangıcı, yani sezon diyorlar ya, Temmuz'u, Ağustos'u, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'a kadar bu gider ben size söyleyeyim. Hatta neredeydi, sıcak istiyoruz bize yok mu diyen Rizelilere, Trabzonlulara kötü haber mi iyi haber mi bilmiyorum ama herkes Trabzon'a, Rize'ye kaçabilir çünkü Cuma'dan itibaren yağmur geliyormuş Trabzon'a, Rize'ye. 23-24 derecelere düşüyormuş. Bazı yaylalarda ise cumartesi gecesi lapa lapa kar yağacağı söyleniyor efendim. Ne yapalım, Rize'nin yaylalarına akın mı edelim şimdi? Yani nasıl yapalım? Ne güzel değil mi şimdi orası? Ay çok fena. Şimdi sizleri alacağım efendim teker teker. Radyomuza, Türkiye'nin sizi delirten radyosuna. Efendim Radyo D'ye. Sizleri alacağım şöyle. Hazır olanlar böyle bir gelsinler. Sıraya girsin efendim şöyle. 0549-204-0104'e bir sesini atsın bakalım ülkemin vatandaşı. Bu sıcaklardan nasıl çıkıyor sesiniz? Bir duymak istiyorum sesiniz ya. Rize, Trabzon, ha bu nedir? Ha bu nedir? Kar geliyor, ha bu nedir? Ha bu nedir ya?
1: Bu dershane çılgınlıkla kendisi. Müzik son ses aç ki herkes dinlesin. Buraya gelmeyen çıldırıp neyinlesi.
0: Burada bütün herkes birlikte. Sebebi ders ve aşk ve eğlence.
1: Yarışta geçeriz.
0: Efendim ders devam ediyor. Radyodan da hayatın dersini alırsın yani. Evet. O yüzden hayatımın filmi Çılgın Dershane devam ediyor.

0: Hadi çılgınlarım, 0549-204-0104'e bekleniyorsunuz. Nereden başlayalım?
1: İrfan'ım.
0: Hı canım.
1: Bayramın şeker. Diğer makineler kurban olsun sana İrfan'ım. Hoş geldin.
0: Rahmetli Zeki Müren'in lafı varmış ya. Bayramınız kutlu. Nereniz mutlu olsun diyordu. Onu unuttum bak. Bunu siz devam ettiniz. Bayramınız kutlu. Ondan sonra işte şey mutlu olsun efendim. Yunus Bey merhabalar efendim, hoş geldiniz.
2: İstanbul Adana gibi yanıyor yanıyor.
0: Yanıyor yanıyor yanıyor yanıyor. Vallahi yanıyor. Çok acayip değil mi ya?
3: Başarılar abi.
0: Sağ ol canım benim.
3: Ne bu havalar, yanıyoruz ya. Yere yumurta kırdım, pişti.
0: Oh.
3: Bir de sucuk.
0: Aman taşa maşa oturmayın valla, yanar popuşkonu söyleyeyim ya. Valla çok acayip ya. Yeniz'cim merhabalar canım.
4: İrfan merhaba, iyi yayınlar. Radyom açık, sesini duyduğuma çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim mesajın içinde, merak ettiğin için. Gerçekten gönül bağı çok önemli bir şeymiş. Çok. Bunu bir kere daha anladım. Ya. Sorduğun için de çok sağ ol. Durum aynı. Bu şekilde çok teşekkür ederim. Tekrar
0: canım benim.
4: Görüşmek üzere.
0: Ya sevgili dinleyenler, ben böyle bazı işte sağlık problemlerini bize duyuran dinleyicilerimizi merak ediyorum. Mesela yayın öncesi yazıyorum. İşte nasıl oldunuz? Yeliz Hanım'ın babası yoğun bakımdaydı. Onu sordum. O da cevap vermiş. Canım benim, inşallah şifanızı bulun. Zuhal Hanım merhabalar.
5: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar.
5: İrfancığım hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den
0: sağ ol canım.
5: Zuhal, yine çok sıcak bir İzmir günüydü valla.
0: Değil mi ya? Çok fena. İzmir'de sıcak. Kenan abi hoş geldin, nasılsın yahu?
6: İrfan, Ankara'da çok sıcak. Arabanın içinde piştim abi, sürekli yanıyorum. Ama serinlemenin yolunu buldum, sürekli dondurmayı alıyorum. Yaladıkça daha çok serinliyorum.
0: Kenan Bey, yaladıkça bir ferahlık geliyor mu yani, onu mu söylüyorsunuz? Siz peki topunu kaçtan yalıyorsunuz Kenan Bey? Sizin orada topunu kaçtan yalatıyorlar? Bakın Kurtuluş Bey Mersin'den fotoğraf atmış. Kırmızı bir şey var, tişörtü var. Diyor ki sıcaklardan elbisen beyazladı diyor. O tabii tuzu dışarı atınca vücudun senin orada kırmızı bembeyaz olmuş vallahi.
7: Arkacım hoş geldin.
0: Canım benim, selamlar.
7: Ne yapıyorsun ya?
0: Ne yapalım
7: İyi
0: be?
7: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar. Bırakalım bunları, gel keyfimize bakalım. Bayrakları tutturum ben çaylakları. Bugün de yine bir sürü haber. Türkiye'de ve dünyada olan her şey efendim bu makinaya sokuluyor, karıştırılıyor efendim. Yani çamaşır makinesi gibi. Hepsini getirdik editörümüzle birlikte. Bir de günün konusu var. Bodrum'da sıcakmış, selam olsun Bodrum'a da.
8: Alanya'dan değerlilere selamlar.
0: Alanya.
8: Çok sıcak var. Şimdi pazardan geldim, yemek yapıyorum.
0: Of of of of of.
8: Ama Rizeliyim. Rize'de havanın çok güzel olduğunu duydum. Rize'ye gitmek istiyorum. Ne olur.
0: Ne olur. Sen güzelim Rize'yi bırak, Alanya'lara yerleş. Bu sıcakta yaparsın yemeğini artık yani.
9: İrfan, Alanya yanıyor. Havuzun içinde bile terliyoruz. Tuzlu su oldu artık. Deniz suyunda yüzüyoruz.
0: Abi diyor ki fırsat olacak, Alanya'ya gideceksin. Havuza gireceksin şu an. Ama fırsat olacak. Ya! Bayrakları tutturdum ben çaylakları.
9: İrfan abi. Çıldırtıyorsun beni.
0: Çıldırtırım. Hoş bulduk canım benim.
9: Abi aklımda bir proje var ama yardımına ihtiyacım var.
0: Nasıl bir proje?
9: Çılgın Dershane'nin serilerine devam ettirmek istiyorum yeni nesille. Ne diyorsun bu işe?
0: Yazdım senaryosunu. Dur, ben burada söyledikçe çalınıyor. Boş ver, boş ver, boş ver. Onu yazdık biz. Bizim bebiş bir tık daha büyüsün, çekeceğiz.
10: Adana çok sıcaktı ama daha biraz önce Adana'da fırtına başladı.
0: Nasıl ya?
10: Yağmur yağdı. Hatta bizim okulun oradaki ağaç düşüyordu.
0: Aa, Adana'da şiddetli yağmur varmış bazı bölgelerde sevgili dinleyenler. Doğru mu bu ya? Rabbim diyor ki yeter ki ateş etmeyin, ben size yağdıracağım diyor. Yani gökyüzüne sıkmayın diyor. Vallahi yağmur varmış, fotoğraf yollamış dinleyici. Çok ilginç.
11: İrfan kardeşim maalesef Antalya'da yanıyor. Selamlar.
0: Maalesef Antalya'da yanıyor diyor. Antalya'nın yanmadığı zaman mı var Allah'ını seversen. Şimdi güzel kadro toplanmış, herkes burada radyosunun başında. En güzel şey radyo ferahlık, serinlik verir tabii. Açın kolonların, basın sesini. Bugünün konusu ne biliyor musunuz? Bizim iş yerinde. Bugün iş yerlerine gireceğiz makinayla sevgili dinleyenler. Veyahut da şöyle yapacaksınız bu konuyu. İş yerinde başıma geldi. Veya da özel sektörde yaşadığınız ilk böyle komik, saçma olay neydi? İlk şok olduğunuz şey neydi? İşe girdiniz, başınıza ilk gelen şey. Bana 0549-204-0104'e bizim iş yerindeyle alakalı sesli mesajlar yollayacaksınız. Bununla eğleneceğiz. Bahar'cığım hoş geldin canım benim. 0549-204-0104'e konumuz bizim iş yerinde. Yani tabii ev hanımları da evle alakalı söylesinler. Yani ben çalışmıyorum diyenler de. Onunla alakalı daha mizahi bir dille, daha eğlenceli, daha keyifli mesajlarınızı 0549-204-0104'e yollasınlar. Adana tuhaf, havası da tuhaf demiş. Bir video yollamış. Bir bakayım neymiş bu. Aa, yağmur yağıyor bakın. Adana'da yağmur yağıyor. İnanılır gibi değil. Vallahi. Güneş var. Şakır şakır yağmur da var. Ben şok oldum. Bayramınız kutlu, kuşunuz mutlu olsun demiş dinleyici. Deliler, ben bir reklama gidiyorum. Sonra haberlerle falan geleceğim. Bizim iş yerinde, bakın konumuz bizim iş yerinde. Sizin iş yerinde ne var? Komik ne var? İlginç ne var? Başınıza gelmiş ilginç olay. Özel sektörde çalışanlar. Ondan sonra memur olan olmayan, yazsın bakalım bana. Değil miyiz? Değil miyiz ya?
12: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
13: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bankası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Arabanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: birlikte bulacaksın.
1: Reklam.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Makineye sizden düşenler.
4: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104'te radyo de.
5: Selamlar değerli insan. Ne biliyorsun?
6: İrfan'cığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: olsun. Efendim muhabbet olsun diye, gönüller coşsun diye Radyo D'de bu güzel yaz günlerinde canlı yayında sizlerleyiz. Radyo makinesi başladı, ben İrfan Aslanhan. 20'ye kadar beraberiz efendim. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugünkü konumuz bizim iş yerinde. Sizin iş yerinde ne var, ne oluyor, ilginç bir şeyler falan, bu özel sektörde çalışanların hikayeleri, onlara bakacağız. Bugün Dünya Kupası bölümümüz yok zaten, Dünya Kupası denen bir şey kalmadı artık hayatımızda. Vallahi heyecanımız vardı, bir Dünya Kupası heyecanı, o da gitti. O yüzden Cuma günü var ama geniş geniş böyle rahat rahat 20'ye kadar yayılacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz programımızın bir felsefesi var. En çok dinlenen, el ense yapan, yan gelip yatan program. O yüzden gelin dinlenelim, uzanalım. Şöyle. Zaten hava sıcak, görüyorsunuz. Dünya gündeminde sıcaklar var. Hatta dünya gündeminde bir video var. Bunu da başkasına kaptırmadık diyorlar. Fransa'da Eiffel Kulesi'nin önünde süs havuzunda yüzen vatandaşlar gündem olmuşlar. Bilin bakalım o vatandaşlar kim? Bizim vatandaşlarımız efendim. Ya dünyada kanala, havuza, dereye girmeyi biz öğrettik insanlara ya. Abinin sesi var mı? Ver bakayım, ne diyor?
1: Paşa, Almanya'dayım ben, fakir köpek. Ben Paris'teyim ben, çoğru.
0: Paris'teyim ben, fakir köpek diyor. Ya o İrfan fakir köpek diye bir video vardı ya. Onu çekmişler Eiffel Kulesi'nin önünde. Paris'te. Abim atletiyle girmiş efendim o süs havuzuna. Dünyada gündem olmuş. Hani diyoruz ya bizim çocuklar falan milli takım. Al işte bizim çocuklar orada yani. Ya çok acayip. Ne yapıyorlar bilmiyorum tabii orada. Tatile mi gitmişler bizimkiler? Sevgili dinleyenler, videolar geliyor sıcaklarla alakalı. Özellikle Adana, yine Adana coştu yine videolarda. Evet. Bu sene de anlaşıldı ki bu sıcaklıklar konusunda işin botu çıkacak mı yani ben söyleyeyim. Yani şimdi bu Eiffel Kulesi'nin önünde süs havuzuna giren abimden sonra belli ki işin gerçekten de botu çıkacak yani. Bakayım şöyle, Kurtuluş abi şeyi göndermiş, bu tatil maliyetlerini. Şimdi tabii sıcaklar geldi, insanlar bir yani denize girmek istiyor, havuza girmek istiyor. Havuza giremeyen süs havuzuna giriyor. Balkonuna brandadan havuz yapan var efendim. Gündemde yine yaz geldi, bu görüntüleri görüyoruz. Yine film dönüyor yani, şu an film dönüyor. Bazı internet haber siteleri, bakın manipülasyon da yapıyorlar bazıları. 4 kişilik bir ailenin uçuş, konaklama dahil 4 günlük tatil maliyetini hesaplamışlar. Biarritz, ne bu, Fransa 195 bin lira en pahalılar. Bodrum 186 bin lira öyle yazıyor. Yani Bodrum diyor ki parası olmayan gelmesin buraya diyor. Yani... Ama bakın buradan bir manipülasyon var. Bu manipülasyon sürekli her sene oluyor. Yaz başında bu haberler. Ya Bodrum'da 3 bin liraya da kalıyorsun, 5 bin liraya da kalıyorsun gecelik. İşte Gümbet'te. Yalıkavak, o Yalıkavak'a da biliyorsunuz Yalıkavak'a. Yani orada da ayrı. Yani şimdi zannediliyor ki Bodrum'un her tarafı böyle. Değil ya, bu kadar da yani var uygun rakama kalabilecek insanların böyle tatil yapabileceği yerler. Fransa'da Nice'da 318 bin, Kemer'de 306 bin. Bunlar en pahalıları. Yani en uygunları Hurgada, Side 100 binmiş, Hurgada 92 bin lira. Nerede bu? Mısır'da mesela, Sina Yarımadası'nda, Şarm El Şek'te ne kadar? 83 bin lira. Bakın bir dinleyicimiz yazmış. Ha, onu biliyorum. Bilmem ne resort spa. O resort spa var ya o. Bak, Bodrum'da 10 bin lira. Evet. Yani. Şimdi baktığımız zaman tabii ki de yolu molu bilmem neyi bunlar. Gerçekten büyük rakamlar yani. Sonra da diyoruz ki insanlar işte yok süs havuzuna girdi falan. Ama konaklama konusunda her bütçeye bir şey var memlekette, bizim memleketimizde. Gözünü korkutmasınlar kimsenin ya. Vay tatile gidemiyoruz. Sen yıllık iznini kurtar iş yerinden bir bakarız. En son ben misafir edeceğim insanları Bodrum'da. Vallahi abi.

0: İrfan tatile çıkmıyoruz ki soyguna maruz kalıyoruz demiş dinleyicimiz. Yani acayip oldu bu işler ya. Erdem Bey merhabalar, hoş geldiniz, buyursunlar.
1: Merhabalar İrfan.
0: Merhabalar efendim.
1: Fabrikadaki ilk iş günümde yeni bir pozisyon olduğu için masam yoktu. Hmm. Koridora bir masa koydular.
0: Evet.
1: Akşama kadar çalıştım. Ertesi gün bir geldim, bilgisayar yok. Sonra patron geldi. Neden diyor bilgisayarını koridorda bıraktın? Ben de dedim masada bıraktım, siz beni koridorda bıraktınız.
2: Enteresan.
0: Erdem Bey kolay gelsin. Bugün efendim sizin iş yerinizde olan böyle abesle iştigal eden durumları makineye, canlı yayına taşıyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki Avşa Adası'na gelin İrfan, burası çok iyi diyor. Evet, evet abi. Eskiden biz işte Marmara'da burada oturanlar, işte İstanbul'da oturanlar, Silivri'ye, Kumburgaz'a, Tekirdağ, Şarköy'e.

0: Evet Kenan abi, ben söyleyemediğim şeyleri sen söylüyorsun. Yalı kavak değildir o, yağlı kavaktır diyor. Yağlı kavak biliyor musunuz? Bir yağlı kavak fişi var mesela. Konum at geliyoruz İrfan'ım tadil edelim. Öyle bir hayalim var biliyorsunuz, dinleyicileri ağırlayacağım yemin ediyorum. Ama ne zaman emekliye ayrılınca, radyoyu falan bırakınca. Pekala, mesajlarınıza döneyim şöyle bir. Bunu gördüm. Ya bunu geçen de yolladın da yayınlayamadım. Şimdi insanlar, şimdi tatilciler hiç, yani daha doğrusu turizmciler hiç yakınmasınlar. Bak şöyle diyor, bunlara alışacaksınız. Yok pislettiler, yok orta, çok yediler.
1: Bak işte tatil bu. Bakıyor musunuz?
0: Görüyorum.
1: Tatil bu. Gelenlere Allah'ın nimetini böyle yer, böyle yemek yiyorlar işte böyle. Evinde bakalım böyle yiyor musunuz siz? Ulan tatil yapmayı bilmiyorsanız gelmeyin ya. Gelmeyin ya. Bu ne ya?
0: Yani bu şu, her şey dahil olunca vatandaş verdiği paranın karşılığını almaya çalışıyor. Abi her şey dahil nedir ya? Vallahi billahi. Yani her tabaktan bir lokma almışlar. Şimdi diyeceğim ki acaba hani yemekleri beğenmediler kötü diye, şunun da bir tadına bakayım, bunun da tadına bakayım falan. Bir sürü tabakları almışlar, hepsinden birer lokma alıp artık bırakmışlar da. Bu başka bir şey tabii yani. Lale Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyursunlar.
2: Dada hoş geldin. Nasılsın?
0: Selam canım.
2: Ay vallahi ben çok yorgunum. İnanılmaz bir evrak akışı vardı. Onlarla uğraşmaktan artık gerçekten pertim çıktı. Enerjiyi seninle bulmaya geldim.
0: Hoş geldin
2: hadi
0: canım.
2: Hadi o zaman bizi coştur Dada.
0: Hadi o.
2: Yayınlar diliyorum.
0: Ne güzel. Görüşürüz. Hadi bizi coştur. Oldu. Şimdi şunu açmış mıyız?
3: Evet doğru.
0: Doğru mu?
3: Azıcık güneş açtı.
0: Azıcık güneş açtı. Yağmur da yağıyormuş Adana'da sevdiğini yiyenler. Evet fena. Adana'nın durumu çok ilginç. Bir kapatıyor, bir açıyor, bir kapatıyor, bir açıyor yani.
4: Şöyle ki bir müşteri sorunu geliyor mesela ya da böyle arızalı bir iş bir şey geliyor. Hemen müdür ayağa kalkıyor. Aa işte arkadaşlar niye bununla ilgilenmediniz falan. İyi bir şey olmuş tamam mı? Müşteri teşekkür etmiş, takdir gelmiş, bilmem ne olmuş ya da işte mail atmış. İşte bize ne kadar başarılı falan. Hemen müdür geliyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Benim iş planlama sayemde müşteri iyi olan şeyi kendi sahipleniyor. Kötü olan ondan bile kaynaklansa her şey üstümüze kalıyor.
0: Eyvah.
4: Böyle saçma bir sistem ve düzen içindeyiz İrfan'cığım.
0: Eyvah eyvah. İrfan bizim iş yerinde yay burçları hatunları var demiş. Diyor ki bir yay burcuna akıl vermeye kalkmak eceline susamaktır ona göre diyor. Eyvah eyvah. Ya bir iş yerinde bir burcun çoğunluğu yoğunluğu olmamalı yani. Yani onlar çok güzel koalisyon yapıyorlar sonra. Sonra siz başka bir burç olunca barajı bile geçemiyorsunuz yani orada doğru. Bakalım efendim.
5: İrfan Bodrum'da bu kadar pahalı, peki ödeyemeyeni Bodrum'a mı indiriyorlar acaba?
0: Adana'ya gidek mi? Kebabından tabii. Ödeyemeyenleri alıyorlar, indiriyorlar Bodrum'a. Orada şöyle bir falakaya yatırıyorlar. Ondan sonra Bodrum'un adı oradan geliyor. Yani zamanda tatilciler gitmişler Bodrum'a. Ondan sonra yemişler, içmişler, eğlenmişler, söylemişler de söylemişler. Sonra ödememişler, indirmişler onları Bodrum'a. Oradan geliyor ismi. Adana'ya gel gidek. Bu şarkıyı Adana'ya çalıyoruz. Ya! Allah be! Bizim iş yerinde 7 tane danışan var İrfan Demir. Danışan ne ya? Neyi danışıyorsunuz? Niye yani danışan? Ama o mu size danışıyor, siz mi ona danışıyorsunuz? O niye öyle? Hoş geldin canım, buyursunlar.
6: Selam İrfan.
0: Selam canım.
6: İrfan, iş yerinde yaşadığım bomba bir haberi anlatmak istiyorum.
0: Buyursunlar.
6: Vatandaşın talebi bu ve gerçek. Abi, vatandaş torunumu aldım. Hı. Parka gittim. Parkta oynatırken yan tarafta şeftali yiyorlardı ailenin biri. Hı. Sonra ailede bir dilim torunum için şeftali istedim. Onlar da vermedi. Daha sonra eve gittiğimizde torunumun de bu olayı buna bağlıyoruz. Lütfen parklarınıza meyve yemek yasaktır tabelesi asar mısınız dedi.
0: Efendim şeyden bahsediyor, hani böyle çocuklara derler aman yesin bir tarafı şişer diye. Onunla ilgili bir şeyden bahsediyor, kesilmiş olabilir, anlamamış olabilirsiniz. İrfancı, ben de 7. ayın sonunda geleceğim, tatilimi de yapacağım. Evet, 5 günlüğüne 16 bin sterlin isteyenler de var, 450 sterlin isteyenler de. Bütçemize göre seçim yapacağız Türkiye'de diyor. Deniz'cim yurt dışından Deniz yollamış.
7: Bir değişiklik olsun abi, bıktık ya, her gün iş, her gün iş, her gün iş.
0: Her gün iş, bıktık ya. Efendim bugünün konusu bizim iş yerinde. Bakalım.
8: İrfancığım, kardeşim, İzmir Gazi Emir'den Yaşar Atik ben. Her gün mesaj yolluyorum.
0: Evet abi.
8: Bugün yeni bir dinleyicimiz var aramızda.
0: Kim
8: Tülay
0: o?
8: Hocam var. Kimmiş bu, aç bakayım dedi. Hı. Valla bir parça yolla da Tülay Hocam da senin müdavimin olacak.
0: Nasıl selamlar bir parça? Böyle altın, gümüş, pırlanta parçalarımız var. Adresini yolla, Tülay Hocamıza yollayalım bir parça. Ha? Yar, yar, yar, yar, yar. Reklamlara gidiyorum, siz bana bir mesaj sallayın. Bizim iş yerinde deyin, nokta nokta doldurun yollayın. Lingo lingo şişeler. Bensiz, çamura mı düştün adensiz? Yar yar, salla mesajı geliyor.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz.

0: Radyo D. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
2: Makinesi. İştenlikle çalışıyoruz.
3: Tamam,
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: lan dan da.
1: İrfan Aslanhan.
0: He canım be. Hop hop hop. Burası Radyo D. Oh. Evlensin bekarlar ve dengini bulsun ya. Bu bekarlar. Yayınımızı dinleyen bekarlar. Hafta sonu evlensin hepsi ya. Evet. Hemen şimdi evlenin hatta yani. 0549 204 0104 efendim radyomuzun. Bu saatlerin en kuduruk, en değerli, en eğlenceli radyosunun. WhatsApp numaraları bir konumuz bugün bizim iş yerinde. Şimdi şöyle bir mesaj geldi. Çünkü bizim iş yerinde Adil Usta var. Daha ne olsun, daha ne olsun İrfan'ı diyor. Bir de demiş ki bir dinleyicimiz, İrfan bizim iş yerinde parantez içinde de devlet kurumu yazmış. Her biri 40'lı yaşlarda 12 kişilik arkadaş grubu var. Hep beraber takılıyorlar. Yemeğe, sigara içmeye ki zıkkım için zararlı sevgili dinleyenler. İrfan bunlar tuvalete bile hep beraber çıkıyorlar diyor. Ya bazı iş yerlerinde böyle koloni halinde, böyle grup halinde dolaşıyorlar ya böyle. Aynı anda yemeğe çıkmalar, aynı anda bir yere gitmeler. Bunları toplayacaksın, aynı yerde yaşasınlar, aynı yerde uyusunlar. Var böyle tipler. Devlet kurumundaymış bir de, yani 40'lı yaşlarda 12 kişilik arkadaş grubu. Sizin iş yerinizde de var mı efendim böyle şeyler?

Biz okulda da öyleydik ya. Lise zamanları böyle. Ben Bakırköy Yahya Kemal Beyat Lisesi'nde okudum. Valla bir arkadaş grubumuz vardı. Onlarla böyle okulun bahçesinde beraber aynı kapıda aynı anda geçiyorduk yani o derece. Semir diye bir arkadaşım vardı böyle tamamen benimle alakasız. Yani çocuğun böyle 2 metre boyu var. Ondan sonra sağ tarafında ben vardım onun böyle. Abi gidiyoruz yolda kafeye öyle aynı anda aynı sıra. Bu devlet kurumu da hangi birim abicim?

0: Bazı iş yerlerinde ahlaklı, ondan sonra yani esnaf gibi esnaflar var. Sivas'ta biliyorsunuz bu ara sıra bu haberler çıkıyor. Sivas'ta 50 TL'ye lahmacun satıyormuş bir işletme. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Diğer lahmacuncular şikayet etmişler bu adamı. Bak her sene bu haberler var. Sonra gitmişler, denetleme yapılmış falan. Hiçbir uygunsuzluk bulunmamış efendim bu 50 TL'ye lahmacun satan abimizin dükkanında. O yüzden bazı iş yerlerinde adam gibi adamlar var. Helal olsun bu abime. Vallahi billahi. İşletme sahibi diyor ki ben 50 TL'ye satıp para kazanıyorsam diğerleri 200 TL'ye satıp nasıl kazanamıyor bilmiyorum. Hala aç gözlüler diyor. Versene bir abimin sesini. Bazı iş yerlerinde de böyle ahlaklı esnafımız var efendim.
1: 5 senedir lokanta sektöründe hizmet vermekteyim.
0: Evet abi.
1: Son 3 senedir de yapmış olduğumuz kampanyalarla halka kaliteli ucuz ürün üretiyoruz. Ama son dönemlerde bize gelen şikayetlerden dolayı muzdaribiz.
0: Muzdaribiz.
1: Sivas halkının göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyoruz.
0: Ne güzel.
1: Meslektaşlarımızın yaptığını düşünüyoruz. Biz uygun ürün satıyoruz. Kaliteli ürün satıyoruz ama meslektaşlarımız uygun olduğu için rahatsız oluyorlar. Yani günümüzde lahmacunun 200 lira 300 lira olduğu bir yerde biz lahmacunu 50 liraya satıyoruz.
0: Bak işte.
1: Halka hizmet ediyoruz. Bence bundan dolayı diye düşünüyoruz. Valla biz kampanya yapmaya devam edeceğiz. Sivas Bravo. Halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Türkiye'de ilk konu lahmacun da ben...
0: Bak buradan Sivaslılara sesleniyorum. Ne olur bu abimin dükkanına gidin oradan yiyin yani. Ne olur. Bunu destekleyin.
1: Yaptım. Ben yaptım. Süreci devam ettireceğiz. Civere yazmışlar işte ucuz satıyor diye. İşte menümüz yok diye yazmışlar ama bizim kapımızda menümüz, barkodumuz her şeyimiz mevcut. İşte ucuz satıyor, işte at eti satıyor falan gibisinden böyle konuşuyorlar ama bizim her şeyimiz dök döktük faturalı fişte.
0: Helal olsun sana ya.
1: Yerlerden alıyoruz. Şöyle söyleyeyim biz yaptığımız ürünün sonuna kadar arkasındayız. Aldığımız yerler belli, kasaplarımız belli, manavlarımız belli. Bütün ürünlerimiz A kalite. İsteyen istediği yerden gelip dükkanımızı denetleyebilir. Gönül rahatlığıyla da bakabilirler. Bravo. Allah bereket versin diyorum. Kazancımız doluyor. Niye olmasın? Ben bu şekilde para kazanıyorsam diğerleri nasıl para kazanıyor bilmiyorum. Biz halka hizmet ederken, insanlara yardımcı olmaya çalışırken bizi karalama kampanyası yapanlara vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.
0: Helal olsun abi. Maşallah işte bu. Denetlemeler de yapılmış. Ya tabii CİMER'in artık her şeyi CİMER'e şikayet ediyoruz falan. Denetleme yapılmış. Uygunsuzluk bulunmamış. Ya bu abime helal olmasın mı ya? İşte bazı iş yerlerinde böyle ahlaklı esnaflar var efendim. Ya denetleme önemli, denetim önemli. Herkes kafasına göre fiyat biçiyor ya. Vallahi adam ucuza satıyor diye şikayet ediyorlarmış ya. Bakar mısın? Aşkın ateşi yakarmış, ateşi duydunuz mu aşkın? Sürümden kazanmak, onun bereketinden faydalanmak diye bir şey var işte. Aslında şimdi CİMER'in şöyle yapması lazım değil mi ya? Bu şikayet edenleri bulup onlara para cezasını yazmaları. Hani sen bu adamı yani bu ahlaklı esnafı niye şikayet ediyorsun diye. Olsun güzel haber oldun abi boş ver.

0: Can Bey burada ne demeye çalıştınız? Ne olsun istemiş o arkadaş diyor. Tek tek yemeğe mi gidilsin? Ha, tek tek tek sıra olup kollardan mı uzatılsın diyor. İnsanlar anlaşıyor, ne var bunda? Ne güzel anlaşma o, değil mi? Şeydeki bizim iş yerinde 40 yaşlarındaki 12 kişilik arkadaş grubu yemeğe, tuvalete, sigaraya, içmeye beraber gidiyorlar diyor. İnsanlar ne güzel anlaşıyor demiş dinleyicimiz, bak.
1: Peşimizi uzanalım.
0: Faruk Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim, buyursunlar.
2: 50 TL'ye dedin lahmacun, Bodrum'da 1200 TL'ye satılıyor.
0: Kaliteli lahmacun Bodrum'da 1200 TL'ye satılıyor diyor.
2: 50 TL'ye dedin lahmacun, Bodrum'da 1200 TL'ye satılıyor.
0: Ya bak dinleyicimiz yazdı, İrfan Bey Ankara'da 600 TL lahmacun. 600 TL bak, o da lahmacun, bu da lahmacun. Sivas'ta 50 TL, Ankara'da 600 TL. Ya ucuza satınca vay at eti satıyor, eşek eti satıyor diyorlar. Denetim yapılıyor, temiz çıkıyor adamınki. Efendim bugünkü konumuz bizim iş yerinde. Sizin iş yerinizde ne var efendim? Bakalım şöyle bir buyursunlar. Evet. Neymiş
3: İrfan, o? İrfan bizim iş yerinde şöyle bir şey oldu.
0: Ne oldu?
3: Ben bir şirkete yeni girmiştim. Şirkette patron dedi ki, İşte atıyorum yarın akşam yemeğe gideceğiz. Ama herkes mutlaka katılsın.
0: Evet.
3: Böyle de bir şartı var. Mutlaka geleceksiniz. Bir de ısrar. Dedim ki tamam gideyim. Yani. Neyse toplandık. Ertesi gün yemeğe gidiyoruz. Gittik. Gittiğimiz yer meyhane. Hani şu artık böyle yeni meyhane tarzı, evet, var ya. Evet. Canlı müzik falan. Öyle bir yer diye girdik içeri. Gittik. Patron oturdu. Herkese para dağıtıyor. Dansözler geliyor, masanın üstüne çıkıyor. İş yemeği diye beklerken karşıma böyle bir şey çıkınca ben şok olmuştum.
0: Hanımefendi artık böyle kurumsal firmalar bile, büyük bankalar bile toplanıp öyle yerlere gidiyorlar. Çünkü artık insanımız para veriyor ya, diyor ki para veriyorsam yemek de yiyebileyim, eğleneyim, kudurayım, masanın üstüne de çıkayım. Yani... Artık çok tuttu o mekanlar.

0: Yahya Bey demiş ki İrfan bizim iş yerinde iş olursa sıkıntı var demektir. Not polis memuruyum diyor. Yani. Merhabalar, bizim iş yerinde maden mühendisiyim. Yeraltı maden işletmelerinde yeni başlayan işçiye, işçiler affedersiniz. Böyle parmak atarak yeraltı sigortası yapılması geleneği var. Bana bayağı ilginç geldi. Nasıl parmak atarak yeraltı sigortası yapılıyor? Serkan Dönmez beyefendi böyle bir şey mi var ya? Anlamadım. Tövbe yarabbim. Serkan Dönmez diyor ki yeraltı sigortası yapılıyor parmak atarak. Bunu ilk defa diyorum ya.
1: Bugün çok mutluyum çünkü futsalda Aydın il birincisi olduk.
0: Vay güzel kardeşim. İrfan bizim iş yerinde böyle bir şey geldi. Kimin nereden geldi bilmiyorum ama yemin ederim psikopat arada kafası gidiyor. Gelene gidene pençe atıyor. Kedi fotoğrafı yollamış efendim. Konumuz bizim iş yerinde. İrfan o adamın aynısından bizim iş yerinde de var demiş bak. Hangi adamın aynısından? Kol kola girip tuvalete bile birlikte gidenlerden mi? Yoksa 50 TL'ye lahmacun satanlardan mı? Efendim siz bana bir mesaj sallayın. Emel hocam hoş geldiniz. Ben bir haber merkezimize gideyim. Günün son gelişmelerini bir dinleyelim. Sonra 0549-204-0104'e sizin iş yerinize bir bakacağız. Aynı anda her şeyi yapan 12 kişinin karıları bunlar olabilir mi demiş. Kalan 2 kişi de servis şoförüdür diye. Aynı hastaneden 14 hemşire yakın zamanlarda hamile kalmış sevgili dinleyenler. Nasıl ya? Doğru mu bu haber ya?
2: İrfan bizim iş yerimizde bir sürü olaylar oldu ama şimdi anlatmak yeri değil.
0: Yok.
2: Ama bu ara hiç

0: devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez, herkes ayağını denk alacak dedi. CHP MYK'da Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyum atandığını, 27 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Adana'da çocukluk arkadaşı ve komşusuna banka hesabıyla IBAN bilgilerini vermesinin ardından adı dolandırıcılık olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Tolun, Amerika'da Interpol aramasıyla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana 40 kişinin boğulduğu bildirildi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotondan arkadaşım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

Geldik mi, geldik mi, geldik mi? Ha, ha. Oh. La la la la la la. La la. Burası Radyo T, ikinci saatimize geldik efendim. Evet. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz bizim iş yerinde. Bugün de vallahi herkes radyo başındaymış ha. Deha mesaj atmış. Alanya'ya gidiyoruz, yolda seni dinliyoruz diyor. Ozan Özkaran. Ozan abi selamlar olsun.

Oya ablacığım, senin mesajlarını burada görmek çok kıymetli ya. Geçmiş olsun. Yüzde kaç? Dün %75 iyiyim diyordun. Efendim az önce bu gelen aynı hastaneden 14 hemşire yakın zamanlarda hamile kalmış. Haberine bir bakayım dedim de. Bu nedir ya? Nasıl aynı anda hamile kalmışlar bunlar? Bunların hepsi aynı anda doğum iznine ayrılacaklar falan. Evet. Bu hastanenin hali ne olacak? Bu başhekimin hali perişan o zaman yani. Bu... Sevgili dinleyenler, dünyadan bir haber bu. Aynı hastaneden 14 hemşire aynı anda hamile kalmış. Kapat hastaneye git o zaman ya. Onu... Aklıma kötü kötü şeyler geliyor ya. Tabii doğum izni yüzünden çalıştıracak hemşire bulamaz oranın başhekimi. Efendim, günün konusu bizim iş yerinde. Sizin iş yerinizde acayip böyle şeyler oluyor mu? Tesadüfün böylesi sevgili dinleyenler. 5 yıl önce olmuş bu olay. Başhekimin durumu ne acaba? Adam bunları duyunca o da doğurmuştur yani. Vallahi.

0: Diyor ki abi diyor 14 kişi hamile kalmış diyorsun. Salgın var abi, dikkat etmek lazım diyor. Ne yani, hamilelik salgın gibi yayılmış mı diyorsun? Yani neydi, hangi konuda salgın var, neye dikkat edelim? Bizim iş yerinde bugün diyor Dünya Kupası için standlar, tişörtler üretti şirketimiz. Hepsi boşa gitti. Üstelik Arda Güler reklam yüzümüz. Konu bugün hep buydu bizim iş yerinde. Çok yazık oldu ya. Valla dün de söyledim ya, birçok firma, sponsorluk anlaşmaları, planlar, her şey yerle bir oldu. Yani bu Dünya Kupası sadece bir maçtan ibaret değil. Yani bir maç. La yenilmedik yani. Sadece bir kupaya elenmedik, kupaya veda etmedik. Birçok şey elendi içimizden. Birçok konu, maddi olarak birçok zarar. Çok kötü yani. Bak bizim iş yerinde bugün diyor yani dinleyicimiz. Bana fotoğraflar atıyorlar. Birisinin fotoğrafını atıyorlar efendim, 14 kişi aynı anda hamile kalmış. Ne demiş İrfan abi, bu da yeni yeni doğuran çetesi mi yazmış bu? Bu da yeni doğuran çetesi mi diyor, Allah kahretsin. Neyse ya, siz size de bir şey söylemeye gelmiyor ha. Hemen vallahi billahi ya. Bu nedir ya? Ya şimdi bu ne alaka? Ay İrfan, merak ettim. Sen söyleyince baktım da bu hastanede hiç mi bir hemşire güzel olmaz yazmış. Bak ne bileyim, o ona mı bakıyorum? Yo evet, hamilelik zinciri. Titan zinciri gibi.
1: Ben kara gün dostu sanmıştım seni. En acı günlerde
0: Malatya'dan selamlar. İrfan, ben ev hanımı olduğum için bizim iş yerinde ilginç bir olay olmuyor. Demek ki hastanede doğum salgını var. İrfan, herkes salgına yakalandıysa demek ki diyor. Aysel'cim en güzel iş zaten yani ev hanımlığı. Canım annem mesela, benim annem 30 yıldır. Ne 30 yılı ya annem, kaç yıldır? Ya lafın gelişi 30 yıldır diyorlar ya. Yani 40 yıldır diyelim. Yemek yapıyor.
1: Ben de
0: ya ev temizleniyor. Bu başka bir iş. Yani ben size hayranım ev hanımları. Yani 30 yıldır, 40 yıldır her gün ne yapacağınıza, ne yemek yapacağınıza nasıl karar veriyorsunuz Allah'ını seversen. Ya biz editörümüzle bir tane günün konusu seçerken 3 saatimizi alıyor. Düşün, akşamdan atıyor abi, yarına karar verirsin diyor. Yarın oluyor, ben yine karar veremiyorum falan. Siz her şeye böyle, her gün farklı bir yemek, her gün bir şey. Ya kurban olurum ben size ya. Vallahi ya. Her şeye nasıl yetişiyorsunuz? Şimdi yazarlar İrfan, anne olunca anlarsın diye.
1: Aşkımız bitecek.
0: Valla benim bebiş dünya gelince ben de anne olmuş gibi oldum yani artık ya, hissediyorum artık yani.

0: Ama bakın bir şey itiraf edin. Ev hanımların en nefret ettiği şey, bu akşam ne yemek yapalım? Nasıl buluyorsunuz ya? Yani en sinir bozucu akşam ne yapacağım? Yani bu çok acayip bir şey ya.
1: Ne seni görseydim ne de sevseydim.
0: Hani eskiden derlerdi evlenince işte anneleri daha iyi anlarsın falan. Ben de baba olunca anneleri daha iyi anladım. Bu kadar basit. Böyle oldu vallahi. Abi sıradaki şarkıyı 2C Elektrik'ten Onur Bey'e armağan eder misiniz? İyi yayınlar, yollardayız seninleyiz. Ne demek bu 2C Elektrik ya? Şey, okul sınıfı falan mı? 1A falan mı? Ne oluyor?
2: İlfancığım merhaba, iyi yayınlar kardeşim canım, benim. Selam. Nasılsın öncelikle, iyi misin?
0: Sağ ol canım benim.
2: Her şey gönlünce olsun.
0: Teşekkür
2: ederim. Kardeşim bizim iş yerinde her şey var.
0: Ne var?
2: Kısacası kontrol. A, enter, sonra da delete yapmak istiyorum. Bilmem anlatabildim mi?
0: Adam bir tane klavyeyi kendine iş eylemiş. Böyle iş mi olur ya? Yani? Vallahi. Eskiden dedelerimize falan deselerdi. Aa, iş bu. Klavye verse. Ya deget lan işine derdi yani. Deget lan. Kırarım ona. Vallahi kırarım ona. Kendine adam gibi bir iş bul. Ne tuşlara basıp duruyorsun? Vallahi öyle derlerdi eskiler olsa ya. Şimdi adam delete diyor, ondan slash diyor, nokta diyor, enter diyor. Benim iş yeri bu diyor yani. Eskiden böyle yola çıkılıp gidilmeyen, böyle emek sarf edilmeyen bir şey iş demiyorlardı. Şimdi evden çalışıyor falan, değil mi? Eskiler olsa bu da evde yatıyor kalkıyor derlerdi. Aha, ne güzel özetlemişsin işte. Vallahi harikaymış ya.
3: Bizim iş yerinde bugün birbirini sevmeyen bir sürü insan birbirine karşı o kadar yapmacık davranıp birlikte yiyip içip güldüler. Alanlarına döndüklerinde yine birbirlerinin arkasından konuştular.
0: Evet efendim, bunların iş yerinde dedikodu varmış. Bugün radyoda bir başka espriler, süper, ne oluyor demiş yani. Valla bizi radyocuları siz yönlendirirseniz böyle tatlı oluyor. Yoksa bakıyorum öyle ufkumu açmayacak, bana böyle espri imkanı sağlamayacak şeyler olduğu zaman ben de sıkılıyorum burada. Yani. Allah radyocuya böyle mizah yeteneği yüksek dinleyiciler nasip etsin ya Rabbim. Selim'cim selam.

Bak bir hanımefendi diyor ki 14 kişi hamile kalmış. Anlaşmalı mı hamile kalmışlar? Ne bileyim ya, Allah Allah. Hanımlar bir araya gelip böyle bir kız hepimizi doğuracağız bu sene falan diye. İş yerinden de böyle, demek ki patrona da gıcıklarsa bunlar yani. Vallahi. Ama bazen böyle yakın arkadaşlar böyle, aman sen bilardo topu gibi oldun hani falan diye birbiriyle dalga geçiyorlar ya böyle hamile kalınca. Ay kız füze gibi olmuşsun sen de falan. Bunlar herhalde aynı anda hamile kaldılar ki hani birbiriyle dalga geçmesinler diye. Hani baksana senin de hani öyle, özellikle öyle olmuş olabilir, bakın. Bak en mantıklı şey bu benim aklıma gelen. Hani 14 kişi aynı anda niye hamile kalır yani? Allah'ın seversen. Bilardo topu da güzel benzetme oldu ha. Kurban olayım, benim hanım biliyorsun hiç aşermedi, kilo almadı, sadece göbeği füze gibi oldu onun da. Hiç öyle kilo verme derdi falan da olmadı kızın. Ben hayatımda böyle bir hamilelik görmedim. Ne bacağı ne şey, hiç suratta hiçbir şey yok, sadece göbek şişti. Ya benim karım aşermedi ya, canı canı bir şey çekmedi. Bak bunu herhalde bir ölene dek söyleyeceğim bunu ben, yemin ediyorum. Hadi reklamımız var, reklamlardan sonra sizin iş yerinize bakacağız. 0549 204 0104'e yollayın. Konumuz bizim iş yerinde efendim, tamam mı?

0: gibi İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Doğada ne varsa zevranı da.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Geçler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Güzel şarkı değil mi?
1: İstersen vur bana yine havacıma.
0: Burası Radyo D. Efendim eğlence, keyif devam ediyor. Bu güzel İstanbul havasından tüm yurdumuza, her yere. Alanya, mis, her taraf güzel. Selam olsun. Benim de yazlık arkadaşlarım var, biliyor musunuz? Vallahi böyle yazları görüşebiliyoruz. Onlardan birisi Deha bizim. Deha ile şimdi yakında, az kaldı Bodrum'a düşeceğiz. Yeni mekanın hayırlı olsun Deha'cığım. Şu an yolda bizi dinliyorlar. Hemen bir Deha'yı ayarlayalım. Ya Deha ile geçen sene bir canlı yayın yapacağız bir otelden. Ondan sonra işbirliği yaptığımız bir iş. Böyle sponsorlu falan bir iş. Biz otelden yayını yaptık. Ben, Levent Akbulut daldık sohbete. Otelin ismini söylemeyi unuttuk yayında biz. Ben bunu ne zaman öğreniyorum? Bir yıl sonra Deha Radyo'ya geliyor, bizim Çağlar'ın programında anlatıyor. Orada öğreniyorum.
2: Wow.
0: Farkında değilim. Otel bize şeyini açmış, kapılarını açmış, bizi ağırlamış. Bir teşekkür etmez mi insan yani orada? Otel, hangi oteldesin bu sene Deha'cığım? Versene bir tane Deha'yı şöyle.
1: Hadi sen gidişine de, herkes kendi işine. Dağlarımda...
0: Bak şimdi Deha gibi yapacağım.
1: Düşemem yar...
0: Allah! Ya Deha bir tanem ya. Bana bütün okuduğu şarkıların altyapılarını atmak zorunda mı bu çocuk? Atıyor vallahi. Sahnede söylüyorum sonra.
1: Dağlar bize düz olur no, yar gelmezse ne olur.
0: Bak bunu söylememişim Deha, at bunu bana mı? Bunu at bana. Efendim Bodrum'un en iyi mekanında bu sene sahne alıyor Deha. Tabii.
1: Düz

0: 0549-204-104'e dönüyoruz. Şimdi Oya Hanım'ın başına şöyle bir şey gelmiş. Dedim ya, dinleyicimiz Oya Hanım gitti Antep'te ameliyat oldu falan. Bakın çok ilginç. Diyor ki ağlar mısın kızar mısın İrfan diyor. Başıma bu da geldi. İsim vermeyelim işte, bir hastanede ameliyat oldu. Diş protezi kaybolmuş. Ameliyat sırasında herhalde. Yani bulamadı diyor personel diyor. Ben de şikayetçi oldum diyor. Cimer'e şikayet edeceğim şimdi. Ya dişle alakalı bir ameliyat değil, başka bir ameliyat ama protez dişini kaybetmişler. Ne oldu acaba, bir doktorun hoşuna mı? Ne güzel protez yapmışlar ya. Biri koydu senin dişleri ben. Söyle. Yeni de yaptırdıysan yani, implant falan filan, dünya para oldu Oya ablacığım. Çok para. Milletin protez dişine çöküyorlar artık ya. Böyle bir şey var mı? Herkes kendi işi işine. Efendim Deha'nın dediği gibi bugün konumuz bizim iş yerinde. Düşemem yar peşine. Hadi bas git. Abi Didim'de emlakçıyım. İlginç olmayan günümüz yok. Ev lazımsa satarım sana diyor. Ege'de yaşamak demiş. Arabanın camından çekmiş bir tane deniz kenarına. Emlakçıyım diye takılıyor arkadaşlar. Bak. Sanki sanırsın o denizi satıyor yani orada. Emlakçı. Didim'de emlakçı olmak var ya. Kendiliğinden satılıyor zaten her yer yani. Sen fotoğrafı koyuyorsun. Bak emlakçılık. Fotoğrafı koyuyorsun. Kendiliğinden kendini satıyor yer zaten. Yani. Zaten bir deniz meniz varsa tamam, kendi kendini sattı orası. Okudum. 2C elektrikten Onur Bey. Hadi sen git işineyi Onur Bey'e armağan edelim o zaman. Vallahi. Ya taktınız bu aynı günde 14 kişinin doğurmasına. Bırakın onu şimdi. Bakalım şöyle bir. Buyursunlar.
1: İrfan. Bağırma. Geldik buradayız. Ayşe abla da beraber bizimle bak. Dadalımız İrfan.
0: Yani Ayşe ablayla beraber mi dadalıyım size ona? Ayşe ablayla dadala bizi diyor ya. Ayşe Hanım siz uymayın ona ne olur ya. Siz ona uymayın ya.
2: İrfan'ım.
0: Canım.
2: Bizim şirkette normal günlük rutinimiz sabahleyin bir bilgisayarımızda bangır bangır müzik çalar. Artık roman havası mı dersin ne dersin. Birinde yüksek sesle yine astroloji günlük burç yorumları. Öbürleri masalarında kavga eder. Ben de oğlak, bir işkolik bir oğlak olarak. Devamlı çalış. Yani anlayacağın yılbaşındaki İbo Show gibi. Biri ağlar biri göbek atar. Bizim şirketimiz böyle.
0: Bak işte görüyorsun. Derya Hanım da aynısını yazmış. Bizim iş yerinde olmazsa olmazı dedikodu. Cadı kazanı mübarek diyor. Bayan kuaförü demiş parantez içinde de. Bayan kuaförleri var ya, hayat dolu. Bak moraliniz bozuksa boş boş gidin bayan kuaförüne oturun, milleti dinleyin. Orada. Aman efendim ekonomi kötüymüş, dünyada savaş varmış. Hiç orada var ya. Orada başka bir dünya dönüyor ya. Kıldan tüyden muhabbetler yani. Valla kafanızı böyle rahatlatmak istiyorsanız gideceksiniz oraya. Kafanız açılıyor orada zaten yani. Orada. Mis gibi bayan kuaförü ya.

0: İrfan, az önceki haber çok eski. O çocuklar doğdu, 14 yaşına geldi. Hala o haberi görüyorum diyorum diyor. Evet. Maalesef, maalesef.
1: İrfan'cığım, seni CİMER'e şikayet edeceğim.
0: Niye kız?
1: Çok eğlendiriyor diye.
0: Sus kız, Allah seni. Beni CİMER'e şikayet edecek mi sevdiğinden? Çok eğlendiriyorum diye. Bakar mısın? Dur, ben sana bir şarkı armağan edeyim. CİMER'le ilgili kim şarkı yazar? Nazmiye Hanım buralarda. Deha, yazsana CİMER'le ilgili bir. Şikayetim var. Cümle yaz. Tamam.

İrfan sana al ilginç bir şey. Bizim iş yerinde park yerini ibraz etmek zorunluluğu var. Erkenden gelip arabamızı nereye park ediyorsak ibraz ediyoruz onu diyor. Ne ibraz mevzuymuş bu ya? Bu ne? Niye ibraz etme zorunluluğu? Her gün mü yapıyorsunuz bunu? Düşünsenize her gün işte şey yazıp böyle dilekçe milekçe yazıp yani hani yönetime sunuyorsunuz. Bakın bu arabayı ben buraya koyuyorum ona göre. İzin veriyorsanız koyayım. Yoksa koymayayım ben buraya. Böyle bir saçmalık mı var ya? Biz mesela geliyoruz Kanal Deni otoparkında isteyen istediği yere koyuyor yani o. Evet. Oo, bizim otoparkta koyan koyuyor. İstediği yere koyuyor biliyorsun. Öyle ibraz etmeye falan. Ben gideceğim yönetime ibraz edeceğim. Fatih Bey, Murat Bey işte ben arabamı buraya koyabilir miyim falan filan. Ne acayip şeymiş ya. Şey de yapıyor musunuz bir sunum yapıyor musunuz ekranda böyle? İşte atıyorum ne bu efendinin adı? Emre Bey mi? Emre Bey girerken sağ taraf değil ya. Üçüncü kolonun soluna park edecek diye. Belge melge sunmanız işte ne bileyim ruhsatınıza kadar sigortanız tam mı efendim? Arabanın bir vuru kırı var mı diye öyle mi ibraz ediyorsun? Allah'ını sever. Efendim günün konusu bizim iş yerinde. Sizin iş yerinizde ne var?

0: 2, 3, 4.
1: Allah Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek? Ooo, radyo bugün İbo Show'a döndü bugün burası vallahi. Bu nasıl sevmek? İrfan, bizim iş yerinde aynı mahalledeki insanlarla beraber yaşıyoruz. Sürekli bizim iş yerindeler, çıkmıyorlar demiş. Ya bazı böyle sokaklarda böyle konfeksiyon atölyesi falan oluyor ya. Sabaha kadar kapalı değil mesela. O çok önemli ya. O sokağın bekçisi gibi onlar yani oraya. Bir şey lazım oluyor. Yağ var mı? Ondan sonra işte tornavida bulunur mu falan diye. Mahalleli de bunların mahalleden çıkmıyor, o yüzden herhalde. Ne üzerine? Onları da yazıyor. İşimiz şu üzerine falan diye. Efendim, konumuz bizim iş yerinde. Bakın bir video geldi. Neymiş bu? Ne bu? Ne güzel yaratmışsın. Torbalara bir şeyler yerleştirmiş. Yok, yemek gelmiş iş yerine. Fabrika orası belli zaten. 100 tane torba gelmiş. Ne güzel.

Bizim iş yerinde birbirine sürekli cevap veren insanlar vardı. Ne şey, call center falan mı orası? Yani müşteri hizmetleri mi? Efendim reklama gidiyorum. 0549-204-0104. Unutmayın efendim. Konumuz bizim iş yerinde. Sadece buna dayalı değil. Sizin iş yerinizde olan komik bir şey olabilir. Efendim özel sektöre girdiğinizde başınıza gelen ilk böyle ilginç, şok edici şey de olabilir. 0549-204-0104'e yollayın, geliyorum. Tamam mı?

0: Hadi havada.
1: Radyo makinesi.
0: Ya öyle güzel çalmış ki kim bu? Motor Ali mi çalmış bunu? Gidemiyorum reklama vallahi. Şu bağlamanın sesinden gidemiyorum ya. Bırakamıyorum ya. Bırakamıyorum.

0: İpan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo T. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 23 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.29'luk düşüşle 14.540 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo T. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

Hasan Aslanhan. Hop. Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan, radyo makinesini çalıştırıyorum. Ve sizinle sosyal medyada buluşuyoruz. 0549-204-0104'te WhatsApp'ta ve Instagram'da İrfan Boşluk Aslanhan. Bugün konuyu bizim iş yerinde olarak belirledik. İrfan, bizim iş yerinde de senin bu makineden var. Benim makineden derken hangisinden? Bu... İş yerlerinde çok makine var. Bazı iş yerlerinde böyle bizim sesimizi yükseltiyorlar falan dinleyicilerimiz. Bazıları da çok sesi sevmiyor falan. En sonunda bizi benzin döküp yaktıracaksınız, yemin ediyorum. Vallahi. O radyonun sesini kısanlara selam olsun ya. Çoğu iş yerinde öyledir ama iş yerinde radyo çok önemli. Bir anda bir bakıyorsunuz iş bitmiş, oyalıyor sizi yani. O yüzden çok önemli. Selam olsun iş yerlerinden dinleyen herkese sevgili dinleyenler. Bizim iş yerinde iş yok demişler. Bakayım şöyle bir. 0549-204-0104'e biri de tezgaha yollamış iş, bizim iş yeri diye. Yani 40 yıldır değişmemiş zeytinyağı orada duruyor. Artık bu zeytinyağı değil, o bildiğin motor yağına dönmüş o orada. Ama böyle mesela Japonya'da falan ödüllü restoranlar var. Hani lezzetin sırrı diye özellikle gündem falan oluyorlar. Yani 1960 yılından beri kızartma yağını değiştirmiyor mesela. Yani şimdi bu tezgahı görünce aklıma geldi. Lezzetin sırrı burada. Şimdi hanımlar, siz de öyle yapıyor musunuz? Annem yapardı sanki, hatırlıyorum böyle... Hani yağ böyle saklama, kızartma yağını saklama. O yağ böyle yıllar geçince, yaşlanınca daha mı şey oluyor? Yani bilmiyorum. Mesela bu fotoğrafı atan dinleyicimiz, ne kadardır değiştirmiyorsunuz o tezgahtaki o yağları mağları bilmem ne. Çünkü var gerçekten, Japonya'da ödüllü restoranlar var. Mesela tavuk kızartma üzerine meşhur bir restoran. Mesela 60 yıldır yağ aynı, değiştirmiyor. Sorduğun zaman niye değiştirmiyorsun? Diyor ki tadı burada diyor, lezzeti burada diyor yani. Hani. Bakalım efendim Neşe Hanım ne söylemiş. Bununla alakalı mı? Ver bakayım, buyursunlar. Ne bu şarkı yollamış Neşe? Al benden sana Cimer'e beste yaptım ayol demiş. Aa çok güzel, ver bakayım. Dur ben bunu bir dinleyeyim de içinde ne geçiyor bir göreyim onu, duyayım.

Neşe Hanım, ne güzel bir şey yapmışsınız ya. Vallahi bayıldım. Cimer'le ilgili beste yapın dedim ya, yapmış ya. Vallahi. Şimdi dur, çalacağım onu, dur.

0: Çok güzel olmuş. Vallahi çok beğendim. Ver bakayım şöyle. Hı, bak. Cimere.
1: Cimere.
0: Oh.
1: Haydi şikayetler. Cimere.

Vallahi çok güzel yapmışsın Neşeciğim. Sağ ol. İşte bu yapay zeka hayatımıza girdi. Deha görüyorsun değil mi? 2 dakikada şarkı besteliyoruz ya. Artık böyle. Çok güzel valla, eline sağlık, alkışlıyoruz efendim. Sevgili Neşe'mizi, tasarımcı yazar Neşe, Bodrum'dan Neşe. Neşe, bu yaz da artık sahneme gelirsin, geçen sene geldi. Anam ne kudurduk değil mi ya? Vallahi bilmiyorum. Hatta birkaç tane böyle şarkı yaptım mesela Bodrum'la, Bodrum sahneleriyle ilgili bir yapay zekaya okut. Geldiğim zaman böyle sahneye çıkalım birlikte. Birlikte söyleyelim vallahi. Selim Bey, Selim demiş ki bu Kanal D dekor programının Selim Bey değil, bu başkası Selim Bey. Selim demiş ki en son sen anlat iş yerinde yaşadığın ilginç bir anı radyo ya da sahnede. O kadar çok var ki. Radyodan başlayayım ben sana istersen. Radyodan çok şey başımıza geldi ya, çok... Tabii tabii, zamanında arayıp böyle radyo şikayet ediyor. Niye radyonun sesini kısmıyorsunuz kardeşim? Niye kısalım abi diyorlar burada. Ezan okunuyor, kıssanız da falan diyor. Bizi şikayet etmişler. Vallahi. Bir günde bir asistanımız vardı. Bak onu da hiç unutmam. Artık annesinden gizli mi geliyordu radyoya? Yani asistanlık yapıyordu radyoda. Annesi arayıp duruyormuş. Ondan sonra o da stüdyo, hani kimse görmüyor ya burada. Kapı yok, pencere yok, şey yok yani. Kapı var da dışarıyı görmüyor. Radyonun stüdyoya girmiş annesiyle konuşmaya. Girince annesi de demiş, kız ne yapıyorsun demiş. Kulübe mi gittin sen, arkada ses geliyor falan. Sen bu da... şimdi normalde burada bizde yani büyük mikserler var. Orada stüdyonun sesini kısacağına dışarı dış yayına giden, yani herkesin sizin duyduğunuz ana potansı kısmış burada. Ya bir 10 dakika falan kimse farkına varmadı falan. Sonra bir anda bizim o zaman yayın yönetmeni resmen ne oluyor dedi, ses gitmiş falan. Ay bakıyorlar, bir anda ortalık karıştı falan. Neyse kameradan baktık falan, anlamadık tabii kim bu sesi kısmış bir anda. Bu Dilara, sen giriyorsun ya annesiyle konuşurken yayını kısıyor oradan. tabi bir daha radyonun kapısından giremedi arkadaşlar. Yani. Resmen sabote etti yani hani mevzuyu. Bu kadar kafasızlık olur mu ya, yayın stüdyoya girip sesi kısmak ne demek? Yani içerinin sesini kısarsın burada kolonları. Bütün insanoğluna giden sesi niye...

Efendim haber merkezimize gidiyorum, bir haberlere bakalım. 0549-204-0104'te kuduracağız. Siz de iş yerinizde böyle kritik bir hamle, bir hareket yaptınız mı yani? Çok kritik yani. Ne yaptınız? Yapan da anlatmıyor ki kardeşim yani bak. Bak burada ben anlattım, hadi 0549-204-0104'e yolla.

Ben ya bunu da biraz sonra anlatacağım. Okan abiyle, Okan Bayülgen'le alakalı ama o ekibin resmen beni böyle bir şaka yapacaklar diye böyle bir tongaya düşürdüler. Yemin ediyorum yerin dibine girmiştim. Vallahi bir... Bak bunu hiçbir yerde anlatmadım, size anlatacağım biraz sonra. Bekleyin. Dur, dur sana, dur bir haber versene. 0549 204

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez, herkes ayağını denk alacak dedi. CHP MYK'da Antalya İl Başkanı Naik Amacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet

0: Haziran'dan bu yana 40 kişinin boğulduğu bildirildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 23 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.29'luk düşüşle 14.540 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr

kapılarında kazandıran club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.

0: Hakan Peker. Efendim Radyo D'de 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. 3. saate gelince böyle hep diyorum ama program bitti diyorum yani. Vallahi. 3. saat yahu. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Hakan Peker'i duyunca böyle duygulanıyorum. Biz Hakan abi hep diyorum ya baba derdik yani. Oğlu Burak'la beraber büyüdüm neredeyse. Hakan abi, Hakan Peker'e selam olsun. Bazı şeyler değişmez Hakan Peker gibi. Efendim günün konusu bizim iş yerinde. Bir kardeşimiz diyor ki abi bizim iş yerinde maaşını soranı almıyorlar diyor. Maaşını sormayacak. İş arıyorum var mı gireceksin yani, yapacak bir şey yok. Sonra çalışmaya başladıktan sonra karar vereceğim. Ya maaşını bilmeden olur mu bu iş ya? Bir de maaşını soranı almıyorlarmış yani. Vallahi. İrfan bizim iş yerinde iki tane mıy mıy mıy ilk iki cümlesinden sonra uf tamam neyse deyip konuşan tipler var diyor. Mıy mıy mıy. İrfan bizim iş yerinde Seda diye biri var. O senin söylediğini sürekli dile getiriyordu. Kısın sesi yahu diye. Allah onu kahretmesin o Seda'yı. Evet. Bu emlakçı da İrfan'ım demiş biz eski emlakçılar gibi değiliz. Artık teknolojiye ayak uyduruyoruz. Sosyal medyada bu iş. Sosyal medyada bu iş demiş. Sen bir ev beğenirsen komisyonda da bir şeyler yaparız demiş bana teklifte bulunmuş. Bana teklifte bulunmuş. Dur anlatacağım benim hikayeyi. Dur.
1: Merhaba abicim. Nasılsın? Hı. İyi yayınlar. Yeni geldim.
0: Hoş geldin. Köydeyim
1: bak yağmur yağıyor.
0: Yağmur sesi. Vallahi şurul şurul. Anlatacağım o hikayeyi. Hani başlarlar ya böyle. Sunay abi başlar mesela. Sene 2000 bilmem kaç falan diye. Benim de unutamadığım olaylardan birisi Kanal D binasına ilk girdiğim seneler işte 2005, 2006, 2007 diyelim. Çocuğum o zamanlar baya. Ama yani buraya böyle bize şey geliyordu böyle hani çok inanılmaz heyecanla her seferinde öyle gelirdik. Ve bir gece o zaman televizyon makinesi vardı Okan abinin hatırlarsın. Zaga bitmişti, televizyon makinesine başlamıştı. Çok kalabalık ekip yani biz zaten 10 kişi bizim öfkeli kalabalık ekibi vardı yani. İşte Gürgen abilerle o zaman Gürgen Öz, Murat Akkoyunlu oyuncu, Gülseren vardı. Ona bir sürü arkadaşımız, Özgür Çakıt bilmem ne. Gecenin böyle 3.30 sabah 6'larda 7'lerde bitiyordu biliyorsunuz. Yani gündüz uyuyorduk ki gece dinç olabilelim yani hani. Bir gün de program yıkılıyor. Nuran Sultan var oryantal falan. O Sting'e falan oynamış o hafta. O masalara çıkarmış Okan abi oynatıyor onu falan. Gecenin 3.30. Bir haber geldi. Bizimkilerde yönetici oynardı hatırlan. Mehmet Akan olması lazım adını. Bak unutmuyorum da. O kadar hayatımda şey bir gün ki o gün. Bir haber geldi. Mehmet Akan öldü haberi. Aa herkes o Mehmet Akan ölmüş. Şöyle böyle ya Murat abi ya da Gürgen geldi dedi ki aa dedi Okan dedi çok severdi dedi hocası mıydı dedi bir şey dedi yani bir şey söylediler orada ona bunu dedi söylemek lazım ya dedi bana dediler ki söyler misin İrfan işte Mehmet Akan ölmüş hani bilsin Okan abi belki programda söyler falan. Ben de tabii çocuk aklıma. Gece 3.30 program eğlence programı yıkılıyor. Ya bunun ne ya doğru mu bunu anlatmam bilmiyorum ama yani. Neyse daha yumuşatıp anlatayım bunu. Gittim reklam arasını bekliyorum. Burada büyük stüdyoda Kanal D'de çekiliyor o zaman televizyon makinesi. Bekledim. Şimdi tabii geç saatte reklama da gitmiyor Okan. Kısa bir ara işte bir jingle arası bir şey oluyor tanıtımlar giriyor falan. O arada Okan abi hemen kenara geldi hemen yakaladım. Ya dedim Okan abi bir saniye dur çocuğum dedim. Okan abi dedim bir şey söyleme bir dur dedi bir işim var. Dedim Okan abi bir şey söylemem lan. ne oluyor ya dedi. O sırada tabii editörüyle bir şey konuşacak falan. Adam orada kalabalık programı var. İçeride 10 tane konuk var yani. Dedim abi Mehmet abi ölmüş. Böyle kaldım da ama. Okan abi yavaştan döndü. Mehmet abi kim? Hangi Mehmet abim ölmüş? Niye böyle ya? Abi dedim Mehmet abi ölmüş. Mehmet Akan. Ya kıpkırmızı oldu Okan abi. Sen dedi manyak mısın ya dedi. Eğlence programı sunuyorum. Bu saatte dedi ölüm haberi mi verilir bana? Ya bir defol git falan filan ya. Ben hayat... Var ya kafamdan o dekor üstüme yıkıldı sanki o. Ya inanamazsınız ya. O kanaldan o büyük o stüdyo küçücük oldu gözümde yani. Böyle... Kendimi ne acayip hissettim. Abi gittim. Bürgen abiler falan kıkır kıkır gülüyorlar o orada. Sevgili dinleyenler böyle bir şey yapılabilir mi? Yani beni ateşe attılar. Dedim eyvah. Yani beni mahvetti. Parçalayacak yayın sonunda. Neyse dedim acaba kanalımı terk etsem gitsem mi? Ondan sonra tepkisini bilmiyorum ki Okan abi program bittikten sonra sabaha karşı bir de. Ya çok enteresan o kadar tatlı adam ki şimdi tepki versin falan diye bekliyorum. Ondan sonra program bittikten sonra geldi. Ya dedi onun bir lafı vardı. Ya aşkım dedi niye dedi o saatte de ölüm haberi veriyorsun bana. Geldi öptü o kadar. Tepkisi başka olmadı. Ama yani bu bir bana yapılan bir şakaydı. Hiç unutamadığım bir şey. Yani her şeyinde bir yolu yordamı zamanı bir şeyi vardır. Yani gecenin 3.30 eğlence programı sunuyor adam. Yani her ne olursa olsun yakını dahi olsa ki alakası da yokmuş hocası da falan da değilmiş. Ama tabii Mehmet Akan çok saygıdeğer bir tiyatrocu, çok değerli bir oyuncu falan. Düşünebiliyor musunuz başıma gelen şeyi ve beni düşürdükleri duruma yani. Orada beni dövse yeriydi adam yani. Bakalım sizden gelen mesajlar. Abi bizim iş yerinde diyor sadece doğrular konuşulur. Bize doğrular diyor. Gülersin Selim sen istedin diye anlattım bak ya. Şimdi dinleyiciler gülüyordu falan. Ama ben rezil olmuştum o zaman yani. Bunu da hiçbir yerde anlatmadım, anlatmam. Ya anlatıyorum yakın arkadaşlarıma falan da ya. Bazen sevgili dinleyenler hani pişmek diye bir şey vardır ya böyle ne yapacağını bilmez insan. Ondan sonra bir şeyleri böyle yapa yapa öğrenirsin. Biz de küçük yaşta böyle bu sektöre girerek neyin yapılmaması gerektiğini öğrenmiş olduk. Bu da bize avantaj oldu. Yani ne yapılmaz, ne yapılmamalıyı öğrendik yani. Hani küçük yaşta böyle işte televizyon binalarına girip çalışarak falan diye. Gerçekten ne yapılmaz onu yapa yapa öğrendik yani. Ya. Değişik dengeler yani hani bazılarına böyle saçma gelebilir ama değişik dengeler. Her şeyin yeri yordamı var ama o zaman çocuksun anlamıyorsun. Yani. Hoppa! O zaman kalkar bir misket oynarız o zaman.

0: Efendim, böyle reklama gidiyoruz. 0549-204-0104. Konumuz bizim iş yerinde. Mesajlarınız var görüyorum, bizim iş yerinde. Arabayı kullanmayı bilmeyen şoförler var. Demiş, ne orası, hangi taksi durağı? Çok var onlardan tabii. Tabii. Reklamlardan sonra geleceğim ama Bahar'ımı bir şey yapamam. Hemen yayınlamam lazım. Gördün mü?
1: İrfan, merhaba, ben Bahar.
2: İrfan merhaba, ben Ümit, özledik vallahi.
0: Canım hoş geldiniz.
1: İrfan, okulların kapanmasına da az kaldı. Havalar da çok sıcak. Vallahi şuradan şuraya giderken bile terliyoruz İrfan.
2: İrfan sulara gönder bizi, delirt bizi İrfan.
1: İrfan denize gitmek istiyorum, o

0: İrfan bizim iş yerinde sabah kahve yaparken elimi yaktım. Sonra önemli birileri geldi. Ben de elimi uzatamadım. Dur devamını reklamlardan sonra.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo

0: reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı İyi ki varsın demek isteyenlere gelsin.
5: Radyo D. Hayatın için

Efendim Radyo D'de 19.28 saatlerimiz. Konumuz bizim iş yerinde. Şimdi milli takımda da o iş yerinde de ortalık karışık. Bir böyle pırıl pırıl bir iş yeri. Gündeme de bakıyorum, filenin sultanlarında. Dört dörtlükler gerçekten. Ama işte yani tarifeli uçağı yetiştiriyorlar. Bu kızlarımıza özel uçak tahsis edilmiyor. Böyle bir iş yeri orada da yani. Zehra Güneş açıklama yapmış, diyor ki futbolun ülkeye bir katkısı yok. Ülke imajını voleybol sağlıyor diyor. Vallahi doğru ya. O kadar haklı ki bu melek. Kızlarımız harikalar. Bugün duydunuz mu? Vuşucu, milli vuşucumuz Ecrin çok hamur. Tüm Türkiye futbol milli takımımız elendi diye üzülürken sen tek sporun futbol sayıldığı ülkende 3. dünya şampiyonluğunu almışsındır diye bir paylaşımda bulundu. Hiç kıymet yok. Ne iş yapıyor? Vuşucuyum yani. Al kız, dünya üçüncülüğünü kazandı ya. Nedir vuşu? Sevgili dinleyenler, bilen var mı aramızda? Bir yazın bakayım. Yani binlerce yıllık geçmişi olan bir spor aslında. Evet. Bak, kaçıncı kez dünya şampiyonluğunu kazanıyor bu kız. Ama yok, biz varsa yoksa futbol. O yüzden de böyle futbol yüzünden vuşu halinde böyle yaşıyoruz. Vallahi vuşu halinde. Vallahi Ecrin çok hamur, başarıların devamını diliyoruz. Ya bu sporu yapan zaten 3-5 kişi vardı. Onlardan birisi de Ecrin işte. Helal olsun. Kızımıza helal olsun. Vallahi helal olsun yani.

0: geçer.
1: Bak dinleyiciler arasında bile vuşu bilen yok yani.
0: Sordular yokluğunu ama konuşamadım.
1: Sizi ev ödevi yarına kadar vuşu sporunu kim federasyonu kim başkanı kim

Zafer Şahin'in bir yazısı vardı, çok hoşuma gitti. Diyor ki zengin topçularla buraya kadar Dünya Kupası, ilginç bir şey anlatıyor, o yüzden okuyorum. Dünya Kupası'nda milli takımın yaşadığı büyük hezimet hepimizin moral değerlerini alt üst etti. Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Futbolculara her türlü imkanı biraz da abartarak fazlasıyla sunuyoruz. Ama Haiti ile beraber kupaya erkenden veda eden iki ülkeden biri olmaktan kurtulamıyoruz. Bu işte bir terslik yok mu? Bir yerde hata yapıyoruz ama nerede? Sorunun cevabını yıllar önce Şenol Güneş vermişti aslında. Bizim zamanımızda futbolu fakirler oynar, zenginler izlerdi. Şimdi zenginler oynuyor, fakirler izliyor. Şenol Güneş yıllar önce bunu söylemiş. Mesela mesele bu kadar basit diyor. Futbolcularımızı aslında hak etmedikleri paraya, şöhrete öylesine alıştırdık ki o kadar tok, o kadar doymuşlar ki belki de bu yüzden sahaya bir ruh koyamıyorlar. İran'ın Yeşilburun adalarının maçlarını izlerken o ruhu görüyorsun. Bizimkiler ise maalesef reklamlarda, YouTube yayınlarında oldukları kadar sahada iyi değiller. Acı ama gerçek demiş. Zafer Şahin yazmış bunu. Bugün yazmış. Kıymetli bence anekdot. Siz de aynısını düşünüyorsunuz diye düşünüyorum.

Az önce yarım kalmıştı günün konusuna yazan dinleyicimiz. Nerede o? Kayıp mı ettik o? Ha, diyor ki İrfan iş yerinde diyor sabah diyor kahve yaparken diyor elimi yaktım. Sonra önemli birileri geldi eli uzattı uzatamadım. Sonra ben iyi kahve yapıyorum diye benden kahve yapmam istendi. Yaptım. Benim bizim iş yerindeki travmalarımı anlayabiliyor musun? Demiş. Maşallah. İrfancığım selam, bugün yine muhteşemsin. Ne zaman olmadın ki demiş. Bana bağlı çalışan 80 personel var. 2 personelin özel zevkler arasında beni CİMER'e, savcılığa ve kuruma şikayet etmek gibi sürekli eylemleri var diyor. Gülcan göndermiş. Takipsizlik veriyor savcı. Yine eyleme geçiyorlar. Başkan ben müdürüm, kanunları uyguluyor diye cevap veriyor. Yine durdurak yok. Ama sadece motivasyonu düşürmek. Amaç sadece motivasyonu düşürmek ama düşer mi Anadolu çocuğunun motivasyonu demiş. Düşer mi diyor. Şimdi ben de başlayacağım şikayetlere. Aslar bana ters mobbing uyguluyor diye. Göreceğiz bakalım neler olacak demiş Gülcan. O zaman bu şarkıyı sana çalıyorum. Ver bakayım neymiş şarkı.

0: tuvalet temizlendikten sonra tuvalete girmeyin diyenler var. Yine kirlenecek. Ne zaman? İlla bir gün gireceksin yani oraya öyle. Öyle şey mi olur? Acı derdin sen. Unutalım derdimizi, acı derdin. Neşe ne demiş, onu yayınlamadın sen?
1: İrfan'cığım, canım, senin sahnende olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Üstelik canım, doğum günümdü ve o kadar eğlenmiştim ki yanımda gelen herkes de öyle. Sana hayran kaldık. Müthişti yani, sahnen ayrı bir güzeldi, radyoda ayrısın. Bence sahneni herkes dinlemeli, bu şansı yakalamalı diyorum.
0: Orada başka bir şey var yani, mesela kış boyu kabare programı yaptık. Şimdi tabii yaz geldi, bazı şeyler İstanbul için tatile girdi ama o farklı bir şey kabare programı. Kulüpte daha değişik müzik yapıyoruz. Onun bilincinde olup geliyor insanlar. Kulüp daha kuduruk ama mesela kabare programımız daha samimi, sohbet eden cizde karşılıklı. Umarım yazın bir yerlerde denk geliriz. Bu cuma günü Cunda Adası'nda olacağım. Ben de ilk defa gidiyorum, biliyor musunuz? Edremit'ten Cunda Adası'na geçeceğiz. Burası da enteresanmış bak. Çok merak ediyorum orayı. Yakında oralara yakın birileri var mı? Edremit, Cunda Adası'na sevgili dinleyenler. Misafir edeyim sizi. Meyhaneler mesken, bir ver duş olsa. Satmışım anasını. İrfan abi ya, bizim iş yerinde geçtiğimiz hafta 4 kişi nişanlandı. 2 hafta içinde 2 kişinin düğününe gittik. Maşallah. Bu da 14 kişi aynı anda hamile kalması gibi. O haber gibi valla. Sen benim yanımda olduktan sonra. Bütün maaşı taktınız o zaman düğünlerde. İş yerinde ben huzurluyum, 16 yıldır mutluyum. Sadece deprem ve pandemi, küresel sorunlar bizi üzdü diyor. Elif Hanım göndermiş ona. Satmışım anasını, ben bu dünyanın. Sen benim yanımda. Bizim iş yerinde iyi ki klima var demiş bak. Zaten iyi olan bir tek klima var demiş bak.

Bizim iş yerinde çoğunlukla değerli var demiş bak. O değerlilere selam olsun. Hoppa. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin anam yesin, canikosu yesin. Ya canım benim, hocamız Müşfik Hoca, Yıldız Hoca çok caniko lafını kullanırlardı. Canikom, canikosu, ya Allah rahmet eylesin. Canikosu yesin efendim. Reklam sonra veda için burada olacağız. 0549-204-0104'e damar mı hareketli mi? Yazın, ona göre karar vereceğim. Damar yolunu mu açalım, hareketli mi kapatalım? Bugün çok kuduruk bir yayın oldu. Bence damar kapatalım.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 23 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.29'luk düşüşle 14.540 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Sertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam. Radyo
5: T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Kalan mesajları tüketeceğim, bakacağım. Ondan sonra radyo makinesinin fişini çekeceğim. Gideceğim sevgili dinleyenler.
1: Efendim.
0: Canım.
1: Selam.
0: Firmanın
1: arabasını bıraktım. Şu anda kendi arabama geçtim.
0: Evet.
1: Sesini duydum. Hmm. Vallahi güzel enerji veriyorsun ya. Hmm. Bak yiğidin hakkını kimse yemesin.
0: Yemesin.
1: Harika enerji veriyorsun. Böyle yükseltiyorsun. İyi ki varsın.
0: Oh.
1: Hep var ol. Daim ol. Seviyoruz seni. İyi yayınlar.
0: Seviyoruz. Yo giderim ben. Vallahi şunu da yayınlar
2: gibi. Ben gibi şenli bir arkadaş. Yaz günü böyle biraz da şişman olunca klimayı çalıştırıyor. Kendi odasındaki klima çalışmayınca böyle bir hani, odasına geçip orada klimayı açmış. Hani böyle bir havalandırayım falan diye. Geçiyor klimanın önüne. Oh diyor ya rahatladım diyor. Klimayı açtım işte biraz rahatladım serinledim falan diye kendi kendine konuşuyor. Neyse hani bu sefer de şey bir arka tarafından demiş havalandırayım. Onu da havalandırayım derken arkaya bir dönüyor müdür masada oturmuş arkadaşı izliyor ne yapıyorsun sen demiş hiç demiş kendimi havalandırıyorum demiş
0: kendimi havalandırıyorum
2: baya bir komik anına düşmüşlerdi yani kolay gelsin
0: kendimi havalandırıyorum yani bu lafı da anlamıyorum ne yapıyorsun kendime oturuyorum diyor yani bu şey mi yani bir tane kendim diye biri var siz ona mı kendime oturuyorum mu hani öyle mi? Abi kendime oturuyorum. Kendime yapıyorum diyor mesela. Bir şey yapıp kendime yapıyorum. Nasıl kendine yapıyorsun ya? Vallahi kendime yapıyorum ya. Var mı efendim şu an kendime yapıyorum diyen? Ne yapıyorsunuz? Radyoda da makina, radyoda da... Hafta içi her gün 17-20 arası buradayız. Daha ne istiyorsunuz? Hadi gidiyoruz daha yeter. Daha. 3 saattir buradayım sana ya. Kimisi demiş damar yolunu aç, kimisi diyor hareketli bitir. Hareketli olsun, kesmeyelim gazı diyen var efendim. Gazı kesiyorum valla, gazınızı keserim. Gazınızı. Canlar sağ olun, var olun. Ne güzel mesajlar attınız. Çok teşekkürler. Bizi o güzel mesajlarınızla ondan sonra burada Fransa sıcaklığı yaşattırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sıcaklar fena. Yazın ne yapıyorsunuz? Ya ne yapacaksınız bilmiyorum ama geceleri çok fena. İstanbul. Vallahi. Ege bölgesi 34-36 dereceye, güneş altında ise 45 dereceye kadar çıkacakmış. Daha dur bu bir şey değil yani. Vallahi. Efendim İrfan Boşluk Aslanhan oradan bir dedikodu medikodu isterseniz oradan devam edelim tamam mı? Orta şekerli slow ne hareketli orta şekerliyle kapatacağım. Aygül'ü sordunuz nasıl falan diye. Aygül bilmiyorum yarına gelir mi sabah ama zaten yayına çıkınca anlarsınız mevzuyu. Yani çıkmazsa zaten sizin değildir yani o. Evet. Ne var? Bu ne? Ağlama sevdam. Bir gülü sevdimden sonra mı bu? Kim söylüyor? Müşerref Akay mı? Bu tabii... yapay zeka ama ölmez bestelerden efendim. Efendim çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Nazmi Hanım teşekkürler. Gününüz, akşamınız güzel olsun. Güzel ülke.

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

0: moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Reklam.
5: Sıradaki şarkı uzak olup yakın hissedenlere gelsin.
6: Radyo D. Hayatın içinde.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

0: Türkiye'de ilk kez. Sahne. Akustikler ve konserler radyonda. Radyoda. Sahne.
1: Şimdi efendim, Özkan size bir melodinin başını hatırlatacak.

0: sahne seninle.
1: Sahne. Radyo'da.

0: görüntüsünü kapat, konser moduna geç. Sahne seni çağırıyor.
1: Abi Mertel ne çalalım ya? Ben şey istiyorum ya, Ahmet Baba'nın sevdiği bir parçaya koyalım abi. Tamam mı? Vallahi güzel olur bak. Yar beni, beni, beni. Evet abi o işte. Abi onu bir okuyalım ya. Ama tam çalabilir miyim bilmiyorum. Sonuçta benim dostlarım da beni böyle seviyor zaten ya. Girelim bakalım, bir bakalım. Hazırız abi.

Mecnun'um sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Oy Eyüp'üm yara içinde. Sar beni beni, sar beni beni. Al beni beni, ulan al beni beni. Of, çok fena oldum, yemin ederim. Haydi.

0: tweet'te bu.
1: Her konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

0: Gerçek seslerin yeri.
1: Çok eski bir şarkı, bakalım biliyor musunuz? Biliyorsanız hep beraber istiyorum okumanızı. Lütfen.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

şehirde bir kadın var. Adı bana özel. Adı bana özel. Elleri var küçücük, yüzü ise çiçeklerinden güzel, çiçeklerinden güzel. Kimse bilmez benden başka bir kalbi var kocaman, ama bana özel.

izler, bulutları izler. Kuş olup uçmak, kanat çırpmak, o bulutları geçmek ister, geçmek ister. Yemyeşil çimenlerde çırılçıplak koşmak ister, hep koşmak ister.

o kanatlarını rüzgara açmış. Dur diyemezler, dur diyemezler. Yıldızların arasında o kadar parlak ki onu seçemezler, onu seçemezler. Başka sularda o, başka rüzgarlar arıyor.

yollarda o başka rüzgarlar arıyor. Onu neden hiç sevemezler?